0: Ebu Umar'a Bera İbni Azib, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şu 7 şeyi emretti. 1- Hasta ziyaretini. 2- Cenazeye katılmayı. 3- Aksırana elhamdülillah derse yarhamüke Allah demeyi. 4- Zayıfa yardım etmeyi. 5- Mazluma yardımcı olmayı. 6- Selamı yaygınlaştırmayı. 7- Yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temin etmeyi.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: أجاب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüyle ona teslim et. Ayağa kalk. ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldin, huzurundayım, huzurundayım.

0: Dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

varken, ay pörtücü sen tariken, kime gidem sen varken.

0: ay awi bu khode nasa dzane ay awi mabude abde khoye ay awi shukri shukr kare khoye ay awi zikri zikr kare khoye ay awi wasfi pasandane khoye ay awi maujude talib khoye ay awi naskri muwahida ye ay awi mahbube muhuba ye ay awi ashqa ashiqin khoye ay awi armanja doste khoye tu pake jike masiya ye jita peve tu ilah tunun amane bidima am amane dukhazin mej'agri cehenneme azad bike.
1: Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi. Yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 çift 0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

0: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 8 Mayıs. Günün ayeti. Lokman öğütlerine devamla şöyle demişti. Yavrucuğum, yaptığın iş iyilik veya kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez. Yürüyüşünde tabi ol. Sesini alçalt, çünkü seslerin en çirkini şüphesiz eşeklerin sesidir. Lokman suresi 16'dan 19'a kadar olan ayetler. Günün hadisi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselamın terkisindeyken bana, ey oğul, Allah'ın seni faydalandıracağı bazı kelimeleri sana öğreteyim mi diye sordu. Ben evet deyince, Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen Allah'ı, dinini koru ki Allah da seni korusun. Sen Allah'ın dinini koru ki Allah'ı önünde bulasın. Rahatlık zamanında Allah'ı bil ki darlık zamanında da Allah seni bilsin. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dilediğinde de Allah'tan dile. Bil ki olacak her şey yazılmış ve kalem kurumuştur. Eğer bütün insanlar Allah'ın senin için yazmadığı bir faydayı sana vermek için toplansalar buna güç yetiremezler. Yine sana Allah'ın senin için yazmadığı bir zararı vermeye çalışsalar buna güç yetiremezler. Şunu da iyi bil ki senin hoşlanmadığın şeye sabretmende pek çok hayır vardır. Yardım ve başarı sabırla, kurtuluş da sıkıntılarla birliktedir. Hiç şüphesiz her zorlukla birlikte kolaylık vardır. Ahmet bin Hanbel, günün sözü. Oğlum, namaza durduğunda dünyaya veda etmek üzere olduğunu ve oraya bir daha dönmeyeceğini düşün. Şunu iyi bil ki, mümin iki iyilik arasında Rabbine kavuşur, biri yaptığı, biri de yapmaya niyet ettiği. Muaz bin Cebel, radıyallahu anh. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, tövbenin şartları. Geçmiş yıllarda işlenmiş günahlar tövbe ile af olunur mu? İmam Buhari, Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan naklettiği bir hadis-i şerifte, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Herhangi bir bedenin eti haramdan meydana gelmiş ise o beden ateşe daha layıktır. Başka bir rivayette ise o beden cennete girmez diye fermanda bulunmaktadır. Dolayısıyla haram yemiş kişinin üzerine tövbe vaciptir. Tıpkı diğer günahlardan tövbe vacip olduğu gibi. Tövbenin şartları 1. Pişman olmak, keşke yapmasaydım demek. 2. Yapmış olduğu o günahtan hemen uzaklaşmak. 3. İleride bir daha böyle bir günaha bulaşmayacağına karar vermek ve bunun için azimli olmak. 4. Eğer yaptığı günah kullarla ilgili ise ve hak sahibini tanıyorsa ya mallarını geri vermek ya da helalleşmek lazımdır. Her şeyin en doğrusunu bilen yüce Allah'tır. Günün duası. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı Kızıltepe, Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
6: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi civarı Mehtap Caddesi Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
0: Mobilya AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
7: Güler Ticaret, yaşam mekanlarınızı keyifle yaşanabilir hale getiriyor. Seramik ve fayans çeşitleri, granit mutfak mermeri, mutfak dolabı ve akrilik kapak çeşitleriyle evinizin gülen yüzü oluyoruz. Kaliteyi ön planda tutmak ve kaliteyi daha ucuza sunmak bizim işimiz. Muhammed Zeynettin Güler. İletişim 0546 264 7004 0541 678 47 00. Ticaretten dostluğa giden adres. Tepebaşı Mahallesi, Eski Bağdat Oteli ilerisi, Hamit Çelik Parkı civarı, Kızıltepe Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Bu radyoda Ağabey Hayat var.
10: Cemre FM, tam 98.

0: Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, filmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikat.
1: Şimdi haberler.
2: Siyonist işgal rejiminin abluk altındaki Gazze şeridine yönelik soykırım saldırıları sürüyor. Yerel kaynaklar Dereç Mahallesi'nde Cebaliye durağı çevresine düzenlenen hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğunu, aralarında Hamas'ın Gazze lideri Halil Hayye'nin oğlu Azzam Halil Hayye'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Hastane kaynakları Azzam Hayye'nin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Zeytun Mahallesi'nde ise Siyonist rejime ait insansız hava aracının Salahaddin Camii yakınında çadır kurmaya çalışan sivilleri hedef alması sonucu aynı aileden 3 Filistinli şehit oldu. Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde ise bir sivil bir araç hedef alındı. Saldırıda bir Filistinli şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ayrıca polis teşkilatında görevli Albay Nesim Süleyman Kelzani'nin Han Yunus'ta polis aracına düzenlenen saldırıda şehit olduğunu duyurdu. Görgü tanıkları saldırıda çevrede bulunan yaklaşık 15 kişinin de yaralandığını aktardı. Öte yandan daha önceki saldırılarda yaralanan Muhammed Attar, Halit Muhammed Salim Cude ve polis memuru Muhammed Hatib'in de şehit olduğu açıklandı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde şehit sayısının 72.618'e, yaralı sayısının ise 172.468'e ulaştığı bildirildi. Siyonist işgal rejimi 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık ihlal ederek sivillere hedef alıyor. Grantör ülkeler ise Gazze'de yaşanan soykırımı sadece izlemekle yetiniyor.
3: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Azam'ın ağır yaralamasının Filistin halkına karşı sürdürülen saldırıların bir parçası olduğunu söyledi. Hayy ailesinin Kudüs ve Filistin davası uğruna çok sayıda evladını, torununu ve yakınını şehit verdiğini belirten Kasım, işgalcilerin bu saldırıyla Halil Hayye'den intikam almaya çalıştığını ifade etti.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma çok yakın yeni iddiasına İran basınından yalanlama geldi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı, ABD ile herhangi bir yeni yazılı mesaj alışverişinde bulunmadığını belirterek, iki tarafın düşmanlıkları sona erdirmek için tek sayfalık bir anlaşmaya yakın olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Ajans, Axios ve Reuters'ın haberlerini uydurma olarak nitelendirerek, bunların sahadaki durumu yansıtmaktan ziyade küresel piyasaları etkilemek ve petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla tasarlandığını söyledi. Fars Haber Ajansı, isimsiz iki kaynağa atıfta bulunarak, İran'ın Pakistan aracılığıyla iletilen son ABD mesajına henüz yanıt vermediğini bildirdi. İran Öğrenci Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın ABD'nin teklifini hala incelediğini ve değerlendirmesini tamamladıktan sonra yanıt vereceğini söyledi. Geçen hafta İran, ABD'nin çatışmayı sona erdirme koşullarını özetleyen 9 maddelik planına karşılık olarak Pakistan aracılığıyla 14 maddelik bir karşı öneri gönderdi. Tahran daha sonra Washington'dan bir yanıt aldığını doğruladı. İran Parlamentosu'nun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Sözcüsü İbrahim Rezai, X adlı internet sitesinde Axios'un gerçeklikten ziyade ABD'nin istek listesini yayınladığını yazdı. İran'ın baskıyı kabul etmeyeceğini belirten Rezai, saldırıya uğraması veya kışkırtılması durumunda sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Öte yandan İran'ın Tesnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda ard arda 3. gün boyunca yaygın GPS kesintileri yaşandığını ve bazı deniz takip verilerinin gemilerin karada hareket ediyormuş gibi göründüğünü bildirdi.
3: İran İslam Cumhuriyeti, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş ilan etti. Açıklama, İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditlerinin sona ermesinin ardından yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını duyurdu. X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, geçişlerin güvenli hale gelmesinde gemi kaptanları ve armatörlerin İran'ın belirlediği yeni deniz trafiği düzenlemelerine uyum sağlamasının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırganın tehditlerinin etkisiz hale getirilmesiyle ve yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli ve sürekli geçiş sağlanacaktır ifadeleri kullanıldı. Bu gelişme, bölgede gerilimin düşürülmesi ve deniz trafiğinin normale dönmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Boğazın güvenliğinin kendi sorumluluklarında olduğunu kaydeden İranlı yetkililer, geçişlerin silahlı kuvvetlerle koordineli şekilde yürütüleceğini bildirdi. İranlı yetkililer, savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu. İran İslam Cumhuriyeti rehberi Müşteba Hamaney, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planı uygulayacaklarını bildirmişti. İran, savaşta ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinde hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar, telekomünikasyon ve hava savunma sistemlerini vurdu. Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buluyor. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. Amerikan üslerinde oluşan hasarın Amerikan hükümetinin açıkladığından veya daha önce basına yansıyanlardan daha fazla olduğu belirtildi. Uydu fotoğraflarına göre bölgedeki ABD üslerinin yarısında barakalar, hangarlar ve depolar hasar gördü. Uzmanlar İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi. Operasyonlarda en fazla hasar alansa Bahreyn ve Kuveyt'teki üsler oldu. Washington Post, bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı. Uzmanlar ABD üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. En önemli nedenin İran ordusunun tahmin edilenden daha dayanıklı çıkması oldu. Gazeteye konuşan bir uzman, ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve drone gücünün yok edileceği yanılgısına düşüldüğünü söyledi. ABD ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı da anlaşıldı. Washington Post, bir yandan da askerler çekildiği için bu üslerin korunmasının hayati önem taşımaktan çıktığını yazdı. Amerikalı yetkililer, üslere artık eskisi kadar çok askerin sevk edilmeyebileceğini söyledi. Ancak bu konuda henüz nihai karar verilmedi. Amerikalı bir yetkili, Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üstündeki hasarın çok büyük olduğunu ve buradaki karargahın Florida'daki hava kuvvetleri üssüne taşındığını söyledi. Dünyada askeri olarak ilk ve tek nükleer saldırı yapan ülkesi ABD'dir. ABD'nin Japonya karşı kullandığı atom bombaları sonucu Hiroşima ve Nagasaki'de toplam 220 bin insan vahşice katledilmişti. Bu nedenle ABD ve Siyonist işgal rejiminin elindeki nükleer silahlar dünya için büyük tehdit oluşturuyor. Ancak Washington ve müttefikleri insanlık için ciddi tehdit oluşturan kendi ellerindeki nükleer silahları konuşmazken, İran ve Kuzey Kore gibi ülkeler üzerinden algı yaparak siyasi hedeflerine ulaşmak istiyor. Bunu da benim ve müttefiklerimin nükleer silahları barışçıl, diğer ülkelerin ise büyük tehdit algısıyla yapıyor. ABD ve müttefikleri, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının 11. Gözden Geçirme Konferansı'nda bu kez Kuzey Kore'yi hedef aldı. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song, yaptığı açıklamada ABD ve müttefiklerini konferansın atmosferini bozmakla suçladı. Kim Song, Washington yönetimiyle bazı ülkelerin Kuzey Kore'nin nükleer programını gündeme taşıyarak siyasi baskı oluşturmaya çalıştığını belirtti. Pyongyang yönetiminin nükleer silaha sahip ülke statüsünün değişmeyeceğini belirten Kuzey Koreli diplomat, "Bu statü, dış tarafların tek taraflı istekleri ya da söylenleriyle değişmez" sözleriyle ABD ve bazı müttefiklerine rest çekti. Kuzey Kore, 2003 yılında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasından resmen ayrılmıştı. Ocak 2025 itibarıyla dünyada nükleer silaha sahip 9 ülkenin toplam 12.241 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Rapora göre dünya üzerindeki nükleer silahların yaklaşık %90'ı ABD ile Rusya'nın elinde. ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinde yürüttüğü tehdit ve baskı politikası tam bir fiyaskoya dönüştü. İran'ın kararlı duruşu ABD'yi farklı çözüm arayışlarına mecbur bıraktı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent, Pekin yönetiminin etkisini kullanması gerektiğini savundu. Açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılması planlanan kritik zirve öncesinde geldi. Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının özellikle Çin ekonomisine zarar verdiğini öne sürerek talebini bu söylem üzerinden güçlendirmek istiyor. Bu nedenle ABD'li yetkililer, Pekin'in kendi çıkarları için İran İslam Cumhuriyeti üzerinde baskı kurması gerektiğini iddia ediyor. Uzmanlar, Washington'ın bu yaklaşımla bölgedeki krizin sorumluluğunu başka aktörlere yükleyerek İran'ın etkisini kırmaya çalıştığını değerlendiriyor. Rubio'nun İran İslam Cumhuriyeti'ni küresel olarak izole olan taraf şeklinde nitelendirmesi de dikkat çekti. Uluslararası çevrelerse ABD'nin Siyonist işgal rejimiyle birlikte yürüttüğü saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırdığını belirtiyor. Öte yandan Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD destekli tasarıyı veto etmesi, Washington'ın diplomatik alanda istediği sonucu alamadığını gösterdi. Analistler, Çin'in perde arkasında yürüttüğü diplomatik temaslarla ateşkes sürecine katkı sağladığını, ancak ABD'nin bölgedeki askeri politikalarının istikrarsızlığı derinleştirdiğini ifade ediyor. Polis, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hatay, İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Antalya'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarında zanlıların hesaplarında yaklaşık 2,2 milyar lira para hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi. Teknoloji dünyasını kökten değiştiren yapay zeka gelişimini hızla sürdürürken kişisel veri gizliliğine ilişkin tartışmalar da büyüyor. Kanada'da yapılan ortak bir araştırmada OpenAI'ın ChatGPT'yi geliştirirken ülkenin gizlilik yasalarına uymadığı tespit edildi. Kanada medyasında ülkedeki gizlilik denetleme kuruluşlarının 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT adlı sohbet robotuyla ilgili bulgularının açıklandığı, OpenAI tarafından üretilen programın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda yasalara uyulmadığına dair çeşitli bulgulara yer verildi. OpenAI'nin ChatGPT'nin geliştirilmesi sırasında kullanılmasını engelleyecek herhangi bir güvenlik önlemi almadan çok miktarda kişisel bilgi topladığı belirlendi. Soruşturma raporlarında yasa dışı toplanan kişisel bilgiler arasında kullanıcıların sağlık durumları ve siyasi görüşleri gibi hassas ayrıntıların ve çocuklar hakkındaki bilgilerin bulunabileceğine dikkat çekildi. Federal Komiser Philip Dufresne, OpenAI bilinen gizlilik sorunlarını tam ele almadan ChatGPT'yi piyasaya sürdü. Bu durum, Kanadalıları veri ihlalleri ve kendileriyle ilgili bilgilere dayalı ayrımcılık gibi potansiyel zarar risklerine maruz bıraktı, ifadesini kullandı. Dufresne, OpenAI'nin Kanada yasalarına uymayan bir ürünü neden piyasaya sürdüğünü açıklama konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Kanada'daki gizlilik denetleme kuruluşları, OpenAI'nin kişisel bilgileri izinsiz ve yasa dışı şekilde topladığı, kullandığı ve ifşa ettiği yönündeki bir şikayet üzerine 2023'te soruşturma başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 30 ilde operasyonlar düzenlendi. Türkiye genelinde aralarında İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'in de bulunduğu 30 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlara 4500 personel katıldı. Operasyonlarda 392 şüpheli yakalanırken 518 kilogram uyuşturucu madde ve 133.066 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, analiz ve takip timlerinin de yer aldığı operasyonlar sonucunda sokak satıcılarının uyuşturucu maddeleri sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden sattıkları tespit edildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 12. yargı paketinin çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre süresiz nafaka mağduriyeti sona eriyor ve boşanma davalarında yeni adım atılıyor. Bu kapsamda nafakanın 6 sınırının da 5 yıl olması planlanıyor. Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Ayrıca evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılacak. Yargılama hızını artırmak adına duruşma takvimlerine de katı sınırlamalar getiriliyor. Yeni sisteme göre duruşma araları 3 ayı geçemeyecek. Eğer bir hakim duruşma tarihini 3 aydan daha ileri bir tarihe ertelerse, bu durumun hukuki gerekçesini yazılı olarak açıklamak zorunda kalacak. 12. yargı paketi sadece adliye koridorlarını değil, televizyon ekranlarını da yakından ilgilendiriyor. Son yıllarda toplumsal etik ve mahremiyet tartışmalarının odağında yer alan gündüz kuşağı programlarına yönelik yeni denetim mekanizmaları ve düzenleme çalışmaları da paket içerisindeki yerini alacak. Yeni düzenleme ile programların içeriği ve işleyişine dair hukuki sınırların netleştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamlı değişim süreci hem aile yapısını korumayı hem de yargıdaki hantallığı gidermeyi amaçlıyor. Sürecin ilerleyen günlerde Haziran ayı içerisinde netleşerek yasalaşma aşamasına geçmesi bekleniyor.
2: Soğuk ve yağışlı sistem ülkeyi terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ile birlikte sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Termometreler ülke genelinde zirve yapacağı belirtilirken özellikle güney hattında tam anlamıyla yaz sıcağı hissedilecek. Güney ve batı bölgelerinde hissedilen 5 derecelik sıcaklık artışı perşembe itibarıyla tüm ülkede yayılarak 4 derecelik ek bir yükselişle devam edecek. Son tahminlere göre yağışlar doğu bölgesine ilerlerken birçok şehirde cuma gününden itibaren 25 ile 30 dereceli sıcaklık değerlerinin görülmesi bekleniyor. Gökyüzünün büyük oranda açılmasıyla birlikte bahar sıcaklıklarının kalıcı hale gelmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar genel ısınma eğilimine rağmen bazı bölgelerde ani ve yerel yağış geçişlerinin yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu kapsamda Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
3: Van'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olayın aydınlatılmasında kilit rol oynayan cep telefonunun incelenmesi için yeni bir adım atıldı. 21 yaşındaki genç kızın babası Nizamettin Kabaiş, kızının kaybolduğu günden bu yana adalet arayışını sürdürürken Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede soruşturmanın seyri ve elde edilen bulgular ele alındı. Bakan Gürlek'in aileye yaptığı bilgilendirmede daha önce yurt dışında incelemeye gönderilen telefonun bu kez Çin'e gönderileceğini ifade ettiği öğrenildi. Teknik incelemenin genişletilmesiyle olayın perde arkasının netleştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ve yetkililerin dosyayı aydınlatmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda yaz mevsiminin yaklaşmasıyla ürünler hasat olgunluğuna ulaşmaya başladı. Ancak bölgede havaların yağışlı gitmesi ve zaman zaman etkili olan bölgesel dolu yağışları tarım ürünlerine ciddi zarar verdi. Reyhanlı İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cüneydioğlu, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez Mahallesi'ndeki arazilere verdiği büyük hasara dikkat çekti. Afetin ürünlerin hasadına az bir süre kala yaşandığını belirten Halil Kureyşoğlu ise dolunun ürünlerini nasıl kırdığını anlattı. Bölgede toplamda yaklaşık 25 bin dönüm tarım arazisinin bulunduğu, ilgili kurumların hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi. Yetkililer, çiftçilerin zararlarının belirlenmesi için saha incelemelerinin sürdüğünü açıkladı.
2: Yüksek Seçim Kurulu'nda Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin dolması nedeniyle başkan ve üye seçimleri yapıldı. Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları, YSK üyeliğine Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur, Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay'la Nedret Engin seçti. 6 üye Yüksek Seçim Kurulu'nda yemin ederek göreve başlamasının ardından başkanlık seçimine gidildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanını belirlemek için yapılan seçimde 11 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutta, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu. Mutta, Yüksek Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun kendine verilen görevleri tam bir bağımsızlık ve tarafsızlıkla yerine getireceğini söyledi. 1 Ocak 1974'te Hatay'ın Kırıkan ilçesinde doğan Serdar Mutta, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Beyoğlu'nda hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mutta, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu. Mutta, 16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilmişti.
1: Haberleri dinlediniz.
4: Ebu Yusuf Abdullah İbni Selam, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, ey insanlar, selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alakanızı ve yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız ki bu yüzden selametle cennete giresiniz, buyururken işittim.

Dicle u her der karajda Güye gülzar u gülba Behiş hatın haçisa Fecir güye zelale Fecir güye zelale

kucak söz senin için, bir kucak dua bana. Kirpiklerim ucundan süzülen bir tutam bakış, birkaç damla gözyaşı, kara gözlü hürriyetlerde dökülmüş bir avuç mısra sana. Hasretlerde düzülmüş şehadetin özlemi, kuşandım şehadeti ardın sıra. Bekler yüreğim şimdi kör kurşuna doymayı. Kim bilir beni de bulur mu şehadet? Bir Şubat soğuğu, bir namaz çıkışı, bir cami havlusunda. Bulur mu Metin Yükselce bir şehadet beni de? Metin Yükselce bir cihat sırasında. Şehit kanına doysun istiyorum kaldırımlar, bulvarlar, soğuk betonlar. Mermiler yuva yapsın şehit yüreklerde. Ölü demeyim onlara sakın, Rab katında diridirler oysa. İnsan için bir giz, kanlarıyla yazdılar bak, ölmedik, ölmeyeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

0: رضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
1: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, savruldum bir ömür boyu, savurdum günleri. Bitmeyecekmiş sandım, bitti ömrüm, son nefese vardım. Gençliğim ziyan olup gitti, ömrümün acı meyvesi şimdi elimde. Elem verici günahlar, utanç verici hatalar, gençliğimden bana kalan pişmanlıklar. Ah, keşkelere sarıyorlar bedenimi. Niye bana söylemediler? Neden beni uyarmadılar diye bağlanıyor gözlerim. Yüzümü toprağa sunacaklar ey Rabbim. Toprağa. Gözlerimi çevirdiğim haramlar şimdi ne kadar dilsiz. Çare umduğum dudaklar şimdi ne kadar sözsüz, ne kadar tesellisiz. Yüz bulmaya çalıştığım güzel yüzler ne kadar çaresiz. İltica edip sığındığım can alıcı gözler şimdi ne kadar ilgisiz, ne kadar ışıksız. Ağır ve soğuk bir bedenden ibaretim. Koskoca bir ömrün içinde hatırını saydığım ten, hatırı için senin hatırını kırdığım bu ceset şimdi sahipsiz. Omuzlarda uzağa götürülesi, gözden ırak tutulası, toprağa konası, el üstünde kalmayası, neşesiz, çaresiz, sessiz. Omuz verenler bilmiyor, bilmezler, bilmeyecekler. O cesedin ağırlığı en çok benim omuzlarımda şimdi. Bir ömrü hesaba verilmeyeceklerle ağırlaştıran o yük şimdi benim omzumda. Dünyanın cezbesinde dağılmış, yanlış sevdalara kanmış, hüzünlere bulanmış, sonsuz hüsrana aday olmuş bu hastalıklı kalp benim göğsümde. Fanilerin fani yüzünden medet olmuş, aynaların yansımasına takılmış, Rabbi Rahim'inden yüz çevirmiş bu utançlı yüz benim başımda bela. Ey Rabbi Rahim'im ve ey Halık-ı Kerim'im, her gelecek yakındır. İşte geldi gelecek. Görüyorum ki şimdi kefenime giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime doğru yürürken, ölümüme doğru eriyip giderken, senin dergah-ı rahmetinde cenazemin suskun diliyle, ruhumun can havliyle bağırarak derim. El aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın utançlarından kurtar.

işte kabrimin başındayım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında kendi cesedimin üzerine uzanıyorum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hanna, ya Menna, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Kurtar. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Dostlarım, yakınlarım, çocuklarım beni bırakıp gittiler. Şimdi yalnız senin af ve rahmetini bekliyorum. Gördüm ki senden başka sığınağım yok. Gördüm ki senden başka kurtuluşum yok. Ey Halık-ı Kerim'im ve ey Rabb-i Rahim'im, senin Senai ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem hastalıklı, hem rezil, hem yaramaz, hem eli avuca sığmaz, hem yaşlı, hem isyankar, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip, pişman olup senin dergahına dönmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatalarını itiraf ediyor. Vehimlerle, vesveselerle yaralı, türlü türlü hastalıklara müptela olmuş halde sana tazarru ve niyazda bulunuyor. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul edersen, mağfiret edip rahmet edersen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Bütün şefkatleri senden bildik, senden gördük. Sen izin vermezsen kim şefkat eder bize? Sen irade etmezsen kim merhametini eriştirir bize? Sen Erhamur Rahim'insin. Affedersen senin şanın. Eğer affetmezsen, eğer kabul etmezsen bu özrü, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok. Senden başka Rab yok ki dergahına gideyim. Senden başka mabut yok ki ona sığınayım. Senden başka affedici yok ki ondan medet umayım. Ey Halık-ı Kerim'im, ey Rabb-i Rahim'im, huzurundayım. Rahmetinin dergahında boynum eğri, yüzüm kara, sözüm geçersiz. Özür, özür, özür diliyorum. Ey Rabbim, özür dilerim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 00.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Güler Ticaret yaşam mekanlarınızı keyifle yaşanabilir hale getiriyor. Seramik ve fayans çeşitleri, granit mutfak mermeri, mutfak dolabı ve akrilik kapak çeşitleriyle evinizin gülen yüzü oluyoruz. Kaliteyi ön planda tutmak ve kaliteyi daha ucuza sunmak bizim işimiz. Muhammed Zeynettin Güler. İletişim 0546 264 7004 0541 678 47 00. Ticaretten dostluğa giden adres. Tepebaşı Mahallesi, Eski Bağdat Oteli ilerisi, Hamit Çelik Parkı civarı, Kızıltepe Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

Mü'min o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa, Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan iki kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak. Cuma Muhabbeti. Cuma Muhabbeti. Her cuma saat 10'da 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla ortak yayında.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Günlerin en hayırlısı Cuma gününde Cuma Muhabbeti programıyla sizlerle birlikteyiz. 8 kardeş radyo olarak ortak yayındayız. Şarif Hem stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet değerli dostlar, dedik ki günlerin en hayırlısı Cuma günündeyiz. Rabbim bugünün hürmetine, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde dualarınızı kabul eylesin. Filistin'in kurtuluşuna, günahlarımızın bağışlanmasına, hastalarımızın şifasına vesile olsun inşallah. Kıymetli dostlar, dualarınızı bekliyoruz. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular, müminin en güzel duası Müslüman kardeşinin arkasından yaptığı duadır buyurmuşlardır. Birbirimize mutlaka dua edelim. Rabbim tüm mümin kardeşlerimin sıkıntısını gidersin, dünya ve ahirette güzellikler nasip eylesin inşallah. Evet değerli dostlar, bugünkü konuğumuz canlı telefon bağlantısıyla inşallah birazdan Memursen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir hocamız telefon bağlantısıyla canlı yayına bağlanacaklar ve kendisi biliyorsunuz Siyonist katiller tarafından alıkonulmuştu ve bir süre sonra serbest bırakıldılar. İnşallah kendisinden yaşananları, gelişmeleri öğreneceğiz. Kıymetli dostlar, orada neler yaşadılar, gözaltında neler yaşadılar. Çünkü bazı aktivistlere işkence bile yapmışlar kıymetli dostlar. Medyada çıkan görüntülerde görmüştük. Kıymetli dostlar, Filistin'i konuşmaya devam edeceğiz bugün inşallah. Filistin... Evet, Filistin'e özgürlük başlığı adı altında kıymetli dostlar yorumlarınızı bekliyoruz. 0500. Evet, ortak yayın numaramızı da böyle daha ezberleyemedik kıymetli dostlar. Hemen sizlere aktarıyoruz.

Ağız alışkanlığı hep Şahar FM numarasını ezberlemişiz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı bekliyoruz. Filistin'e özgürlük kıymetli dostlar. 0552 334 93 70 yorumlarınızı bekliyoruz. Yorum yazan kardeşlerimiz arasından inşallah program sonunda kardeşlerimize, iki kardeşimize kurayla hediyelerimiz olacak. Evet değerli dostlar, kısa bir eser arası verelim, sonrasında devam ediyoruz. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eserini hep birlikte dinleyelim. Ama öncesinde kıymetli dostlar, günün ayet ve hadisiyle başlayalım, sonrasında inşallah eserimize geçelim. Allah-u Teala Keyif suresinin 106. ayet mealinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman! Evet, iman eden ve güzel işler yapanlar için ise şüphesiz ki Firdevs cennetleri bir konak olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey kullarım, bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki bir zarar dokundurursanız, fayda vermeye gücünüz yetmez ki bir fayda dokundurasınız. Evet kıymetli dostlar, güzel bir eser dinleyelim, sonrasında inşallah değerli konuğumuzu yayınımıza alacağız ve kendisiyle söyleşimiz olacak.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma muhabbeti devam ediyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Evet değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır'da Çağrı FM stüdyolarından 8 kardeş radyoyla 8 ilden ortak yayındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Filistin'i konuşmaya, Gazze'yi konuşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye devam ediyoruz kıymetli dostlar. Evet, günlerin en hayırlısı Cuma günündeyiz. Cumanızı tekrardan tebrik ediyoruz. Filistin'e özgürlük başlığı adı altında İnşallah yorumlarınızı bekliyoruz kıymetli dostlar. Filistin'e özgürlük başlığı adı altında. Evet, numaramızı da tekrar edelim bu arada kıymetli dostlar. Hatırlayalım. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kıymetli dostlar, programın başında dedik ki Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir hocamızı konuk edeceğiz. Telefon bağlantımızda şu anda değerli hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Tüm
0: Aleykümselam.
1: dinleyicilerimize hayırlı cumalar diliyoruz inşallah.
0: Ya hocam, ben sürekli sizinle diyalogda olduğum için hep hocam diyorum. Kusura bakmayın, başkanım demem lazım ama kusura bakmayın hocam.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Hocam daim
0: Evet.
1: dedik.
0: Değerli başkanım, şimdi 2 hafta önce 39 farklı ülkeden yaklaşık 345 aktivist ve bunların içinde siz de vardınız. Ve Gazze'ye 1200 kilometre olması gerek herhalde uzaklıkta Girit adasında saldırıya uğradınız ve alıkonuldunuz. Değerli hocam, gelişmeleri sizden alalım çünkü birebir şahitliğini yaptığınız bir olayı aslında bizim özetlememiz doğru olmaz. Buyurun, sizden dinleyelim değerli hocam.
1: Estağfurullah, kıymetli abicim. Şimdi öncelikle bu Sumut filosu nasıl ortaya çıktı, amacı nedir? Dilerseniz biraz oradan başlamak istiyorum.
0: Başkanım, dilerseniz telefonu kulaklıktan değil normal böyle telefonla konuşuyor gibi şey yaparsanız ismin yani sesinizi daha iyi alırız hocam.
1: Şöyle yapalım o zaman.
0: Buyurun. Çünkü şu anda ses kesik geliyor.
1: Şu an nasıl?
0: Evet,
1: Şu
0: şu
1: an iyi
0: anda iyi.
1: mi?
0: Evet, buyurun. Buyurun.
1: Sumut filosu özellikle hükümetlerin ve uluslararası kurumların diplomatik dengeler veya siyasi çıkarlar nedeniyle sessiz kaldığı ya da somut adımlar atamadığı noktalarda
0: Evet.
1: harekete geçen, hukuk ve vicdan temelinde yükselen, kuşatma altındaki bir halkın, Gazze halkının, mazlum halkın dış dünya ile bağını yeniden kurmaya çalışan uluslararası bir insanlık koridoru
0: Evet,
1: girişimi.
0: evet.
1: Temel olarak Gazze üzerinde yıllardır süregelen ablukayı deniz yoluyla kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen bir uluslararası sivil toplum hareketi. Tabi bilindiği üzere Sumut kelimesi Arapça kökenli olup sarsılmazlık ve kararlılık anlamına gelir ve bu isim aslında Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı bunca acıya ve drama rağmen direncini ve topraklarını terk etmeme iradesini simgeleyen, sembolize eden bir kavram.
0: Evet.
1: Ve biz de filonun kuruluş ve hareket amacına uygun şekilde bu yolculuğa dahil olduk. Temelde İsrail 2007 yılından beri Gazze şeridine bir deniz ablukası uygulamakta. Bu abluka aslında meydan okuma girişimi bu. Amacımız neydi? Yani Gazze limanına doğrudan ulaşarak bu bölgenin aslında uluslararası sulara açılan bir kapı olduğunu, Gazze'nin dış dünya açılan kapısı olduğunu ve sivil gemilerin de buraya hem yanaşma hakkının bulunduğunu hem de buraya her türlü yardımı ulaştırma hakkının bulunduğunu kanıtlamaktı, göstermekti. Bizim filo aslında sadece böyle sembolik bir yürüyüş de değil. Aynı zamanda bir fiziksel yardım operasyonuydu. Yani
0: Evet.
1: genelde de gemilerimizde, teknelerimizde ne vardı? Tıbbi malzemeler vardı. Yani orada hakikaten on binlerce kardeşimiz henüz tıbbi bakıma erişim sağlayamıyor. Yüz binlerce çocuk başta olmak üzere orada sistematik bir şekilde kısıtlanan yardımlardan ötürü yetersiz beslenme veya açlıkta yıllardır mücadele ediyor. Bu tıbbi malzemeleri ulaştırmaktı. Bebek mamaları başta olmak üzere temel gıda maddeleri ulaştırmaktı. Özellikle eğitim materyalleri açısından da çocukların okulları veya işte eğitim ihtiyacını karşılayacak türden araç ve gereçler bulunduruyorduk. Tabii burada Biz hedefimiz, amacımız Gazze'ye ulaşmaktı. Hem ablukayı kırmak hem bu yardımları ulaştırmaktı ve buradan bir yardım koridoru, insani bir koridor oluşturmaktı.
0: Evet.
1: Ama hiç beklemediğim bir şey oldu ve Gazze'ye 600 mil kala yaklaşık 1000-1200 kilometre uzaklıkta bir yerde İsrail bir terör operasyonu yaptı ve bizi zorla alıkoydu. Orada filonun içerisinde sadece Müslüman ülkelerden değil, Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan çok sayıda aktivist, bunlar milletvekili, doktor, gazeteci, sivil girişimin farklı mesleklerinde bulunan, yer alan insanlar vardı. Bu çeşitlilikte aslında meselenin sadece dini değil, evrensel bir insan hakları sorunu olduğu mesajına da yardımcı oluyordu. Biz tabii daha çok Kıbrıs'tan sonra müdahale bekliyorduk ama İsrail yani saldırganlığını ve terörizmini sınırları aşarak kendisinden çok uzak bir yerde gemilerimize barbar olarak silahlarla ateş ederek ve bizi zorla derdest ederek alıkoydu. Oradan botlara bindirerek elimiz bağlı şekilde orada konuşlandırılan savaş gemisine götürdü. Tabii bu ya aslında uluslararası sularda seyahat etme hakkının evrenselliğine de bir saldırıydı. Yani tamamen insani amaçlarla şiddetsiz, şiddeti çağrıştıracak, temsil edecek hiçbir araç olmaksızın yaptığımız yolculuğa uluslararası alanda bir saldırı olması hem deniz hukukuna bir saldırıydı, hem uluslararası sözleşmelerle korunan seyahat özgürlüğüne yönelik de bir saldırıydı.
0: Evet.
1: Ve bunlar oldu. Biz bunlara maruz kaldık. Tabii İsrail'in bu sınır tanımaz saldırganlığı dünyanın şımarık çocuğu, her taraftan korunan, beslenen, arkalanan bu yapının ne kadar pervasız olduğunu da gösteriyordu. Ve aynı zamanda Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı acının ne kadar büyük boyutta olduğunu da gösteriyordu. Yani arkasında devletlerin yer aldığı sivil girişime bunu yapan bir terör çetesinin yıllardır Gazze'de
0: Evet.
1: hangi katliamlara kardeşlerimizi maruz bıraktığını, ne tür dramlara neden olduğunu da açık göstergesiydi. Tabii bu Sumut filosu yoluna devam edecek. Yani her ne kadar bir kesintiye uğramış olsa da, bir inkıta uğramış olsa da, ama bu 20. girişimdi ve bu devam edecek. Ta ki uluslararası alanda, küresel dünyada hem vicdani anlamda hem hükümetlerin sorunu yerine geçirmesi anlamında karşılık bulana dek bu çabalar devam edecek. Elbette bu bir utancı da temsil ediyor. Yani devletlerin, hükümetlerin, uluslararası kurumların görevini yapmamasının ya da yapamamasının utancını da temsil eden bir yürüyüş bu. Bizim orada karşılaştığımız muamele çok barbarcaydı. İsrail'in tavrı ve yaptığı uygulamalar çok barbarcaydı. Ama burada biz hep bir kıyas yapıyorduk. Yani bize bunu yapan bir yapı Gazze'ye milyon kat daha ağırını yapıyordu. Yani böyle bir tefekkür etme, bir kıyas üzerinden Gazze'li kardeşlerimiz yaşadığı acıyı
0: Evet.
1: daha iyi hissetme anlamında da bir çıkarıma da bizi taşıyordu. Ama biz şunu biliyoruz, yani bu tür sivil girişimlerin olması İsrail'i o denli rahatsız ediyor ki artık çok daha erken bir şekilde bu girişimleri bastırarak uluslararası alanda onun gerçek yüzünü, barbarlığını, katliamcı yönünü daha fazla gündeme getirebilecek, medyada daha görünür kılabilecek ve sosyal medya mecralarında daha fazla gündeme getirebilecek bu imkanı da bastırmak istiyordu ve böylece Gazze'de yaşanan insani krizin dünyanın gündemine

0: önce tabii silahlarla ateş edildi. Sonra lazerli silahlarla üzerimize nişan alındı. Gemiye çıktıklarında, teknelerimize çıktıklarında da çok barbarca hareketleri oldu. Ve bulunduğumuz noktadan gemiye taşındıktan sonra orada da barbarca hareketleri devam etti. Yaklaşık bir 15-17 metrekarelik yerde 3 ayrı konteynerde 70 kişiye yakın insanın istiflendiği bir barınma ortamına terk edildik. Arkasından sürekli ses bombalarıyla ve içeriye affınıza sığınarak bir hayvan sürüsü gibi silahlarla gelip yani içeride kardeşlerimizi, aktivist arkadaşlarımızı darp etmeleri gibi sürekli sorunlar oluşturuyorlardı. Temel gıdadan ve sudan mahrum bırakmalar gibi insanlık dışı uygulamalara bizleri terk ettiler. Yani bu manada Cuma sabahına kadar biz oradaydık ve Cuma sabahı Yunanistan sahil botuna teslim edildik. Ve burada tabii Yunanistan'ın da işbirliği içinde olduğuna dair bazı tespitleri haklı çıkaracak bir ilişkiye de tanıklık ettik. Bu manada tabii orada kalan ve İsrail'e götürülen iki tane aktivist kardeşimiz var. Thiago ve Seif, Thiago Brezilya asıllı. 19 yaşından beri bu tür insani girişim faaliyetlerinin içinde yer alan ve son dönemlerde de öncülük eden bir kardeşimiz. Bu kardeşimizin duruşuna, bu kardeşimizin hakikaten Gazze meselesindeki direncine, bu meseleyi özümseyen, yaşam biçimine dönüştüren oradaki yaklaşımına bizler hayran kaldık.
1: Evet.
0: Yine Seif kardeşimiz de kendisi de İspanya vatandaşı olan ve Filistin asıllı bir kardeşimiz. Bunlara yaptıkları işkenceler çok daha ağır oldu İsrail'de. Bu kardeşlerimiz de bir an önce serbest bırakılması için de yani dünyadaki tüm devletlerin, uluslararası kurumların da harekete geçmesi ve onların da özgürlüğüne kavuşması için gerekli baskıyı da yapmalarını istiyoruz.
1: Evet. Değerli hocam, şöyle anlaşılıyor ki bu İsrail hükümeti bu istihbaratı da almış. Yani işlerinden kim daha çok çalışıyor, daha göz önünde, daha ne yapıyor ki onları tuttular ama diğerlerini serbest bıraktılar, değil mi hocam? Bunun da olaya şöyle şu açıdan da bakabiliriz, değil mi hocam?
0: Yani kıymetli kardeşim şöyle bir şey oldu. Biz tabii girişim tamamen sivil olduğu için
1: Evet.
0: tesislerimize müdahaleleri söz konusu. Bizi tamamen dinliyorlardı, takip ediyorlardı.
1: Evet.
0: Bu girişimin tamamen insani temelde gerçekleşen bir girişim olduğunu, bu yolculuğun hedefinin de barışçıl olduğunu ve tamamen insani yardım taşıma amaçlı olduğunu biliyorlardı.
1: Evet.
0: Bu arada bizler tabii yaklaşık 22 tane tekne 11 saat sonra yakınlarımızda geçecek olan bir İsrail'e destek sağlayan bir gemiyi protesto çalışması için de yer alacaktık.
1: Evet.
0: Bu manada 22 geminin rota değiştirerek biz de saat 18'den rotayı değiştirmeye başladık ve 11 saat sonra saat 5'te protesto edeceğimiz gemiye ulaşacaktık. İsrail'e yardım taşıyan gemiye ulaşacaktık. Bunlar da takip ediyordu. Zaten İsrail'in sözde bakanı da bu protestoyu saldırı şeklinde bir planlama içinde paylaşıma yansıttığını gördük ama amacımız saldırı değil. Çünkü saldırı yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Yani ne
1: Evet.
0: elimizde silah var, ne keskin alet var, ne başka bir şey var. Yani orada sadece sivil bir protesto yapacaktık. Bunu da İsrail tespit etmişti ve özellikle protestoya giden tekneleri zaten alıkoydu.
1: Evet.
0: Yani saf saf ana gemisi başta olmak üzere protestoya giden tekneleri alıkoydu. Bu manada diğer gemilerimiz Girit Adası'nda bekliyor. Ve inşallah

0: en kısa zamanda tekrar bu filonun hareket etmesini, Marmaris'ten eklenen arkadaşlarımızla birlikte yoluna devam etmesini umuyoruz, bekliyoruz. Burada şöyle bir şey de söylemek lazım. Yani orada Türkçe konuşan İsrail askerlerini gördük.
1: Evet.
0: Yani Türkçe konuşan İsrail askerleri hem tonlamalarıyla hem tepkisel ifadeleriyle, yani Türkçeyi sonradan öğrenen değil, Türklerle birlikte
1: Evet,
0: yaşayan
1: evet, evet.
0: kişiler olduklarına dair çok ciddi kanıtlar sunuyordu. Bu manada Türkçe bilmiyoruz dediğimizde devreye giren Türkçe bilen İsrail askerleri aslında burada şu beklentimizi acil kılıyor. Yani mecliste bekleyen bir çifte vatandaşlık yasası var.
1: Evet.
0: Bu yasanın bir an önce geçmesi lazım. Hükümet kanadı bu çifte vatandaşlık yasası ile ilgili çok fazla asker yok. Bu şekilde İsrail'e gidip askerlik yapan, orada katliamlara karışan çok fazla asker yok. Hani kamuoyunda yanıltıcı bilgiler var dese bile, bir kişi veya 1.000 kişi, 4 kişi veya 4.000 hiç fark etmez. Yani bu yasanın çıkması lazım. Çünkü bu yasanın sembolik değeri de çok önemli.
1: Aynen
0: Bu
1: öyle.
0: manada yani İsrail'i her anlamda yalnızlaştırmak, onların katliamcı yüzünü tüm dünyaya duyurmak ve bu manada onların bu ahlaksız kimliğini ifşa etmek adına bu tür yasaların, bu tür kanun tekliflerinin yasalaşması çok kıymetli. Bizleri de uluslararası arenada gerçekten hem başımızı dik tutacak, hem Türkiye'nin bu meseledeki hassasiyetini daha görünür kılacak, daha somutlaştıracak adım olacak. Yani buna öncülük etmesi gereken öncelikle bizim ülkemiz. Elbette filo başta olmak üzere çok çeşitli organizasyonlara hükümet kanadından ve halkımızdan çok büyük destek olduğunu filo yönetimi de belirtiyordu. Yani bu konuda hakikaten Müslüman halkımızın hassasiyeti, vicdanlı halkımızın hassasiyeti çok önemli bir eşik oluşturuyor. Ama takdir edersiniz ki, yani İsrail'in aleyhinde devlet nezdinde bir karar çıkartmak, meclisten bir yasa çıkartmak çok daha önemli, çok daha etkisi yönüyle de çok değerli. Bu manada bizim hükümetimizden de beklentimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm vekillerden beklentimiz, çifte vatandaşlık yasasının mutlaka teklifinin yasalaşması ve orada her ne şekilde olursa olsun İsrail'e destek sunan, bu İsrail'in katliamcı uygulamadan bir parçası olan herkesin mutlaka cezalandırılması ve bu yaptıkları barbarlığın hesabını vermesidir. Bir olur, bin olur hiç fark etmez. Bu konuda gereken adımın atılmasını bekliyoruz. Çünkü bu çok önemli. Biliyoruz ki artık Siyonist Yahudilerin dünya kamuoyunda mazlum, işte katleme maruz kalmış, işte Hitler'in mağdur ettiği kişi profilleri yok olduğu, 7
1: Evet.
0: Ekim'in
1: Evet.
0: çok büyük bir hakikaten hayırlı neticenin bir tanesi mazlum Yahudi rolünü yerle yeksan etmesidir. Artık Yahudiler hiçbir yerde mazlum değildir. Yani Siyonist Yahudi olsun, normal Yahudi olsun, onlar da nasibini alıyor ve her yerde gerçekten kuşatılan, hareket alanı daraltılan, katil oldukları resmedilen bir tepkiyle karşılanıyor. Bu kıymetli bir şey. Yani dünyanın hiçbir yerinde artık Yahudiler, Siyonist Yahudiler artık rahat değiller, huzur değiller. Bu kıymetli bir şey. Ama bunu da hakikaten 7 Ekim operasyonunu, Aksa tufanını planlayan, organize eden o dahi şehitlere borçluyuz. Ve yıllarca Yahudilerin mazlumiyeti üzerinden bir sürü eser üretildi, bir sürü ürün ortaya çıkart. Gerek yazınsal düzlemde, gerek sanatsal düzlemde, gerek uluslararası politikalar düzleminde hep bütün mantık Yahudilerin mazlumiyeti üzerine kuruldu. Ama Gazze'de yaşanan acılar, şehitlerin bereketli, kanlarının bereketi bu profili alt üst ederek asıl mağdur olanın, asıl mazlum olanın kendi topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkı bulunan Gazze'li kardeşinin olduğu fikriyatı ve duygusu dünyanın her yerine yerleşmiş durumda. Biz Gazze meselesinin artık halkların gündeminden çıkıp devletlerin gündemine taşınmasını istiyoruz. Ve bu olduktan sonra devletler Gazze'nin mazlumiyetini, Filistinlerin yaşadığı 10 yıllarca mağduriyeti kendi gündemlerine aldıktan sonra artık gerçekten dünyanın sadece beşten büyük değil, İsrail'den büyük olduğu tezinin de her ülkenin politikalarının temel referansını oluşturmalı diyoruz. Ve bu olduktan sonra, çünkü İsrail bir şantajcı yapıdır. Yani tüm devletleri şantajla teslim almış, episteyin uygulamaları şeklindeki farklı farklı şantaj organizasyonlarla bu devletlerin yönetimini adeta paralize etmiş, felç etmiş bir yapı. Ve hiçbir ahlak tanımayan, hiçbir evrensel değer tanımayan bu yapıya karşı dünyanın birlik içinde olması lazım. Yani insaniyet değerleri temelinde tüm dünyanın bir araya gelmesi lazım. Çünkü İsrail'in Yahudiler başta olmak üzere zarar vermeyeceği hiçbir yapı yoktur. Bu manada artık devletlerin, yani dünya İsrail'den daha büyük tezine uygun şekilde politikalarını yeniden biçimlendirmeleri lazım. Ve dünya böyle bir habis urdan, böyle bir nefret yapıdan kurtulsun. Yıllarca Gazze'yi öfkeyle, katliamla, saldırıyla teslim almaya çalıştı. Allah'a hamdolsun, bu sadece Gazze'li kardeşlerimizin direncini arttırdı, imanını
1: Elhamdülillah,
0: arttırdı. Hasbunallah ve nimel vekil diyerek onların bu meseleye hakikaten çok vakarlı bir şekilde teslimiyetini ve mukavemetini gösterdi. Bizler tüm dünya halkları olarak, başta Müslümanlar olmak üzere, bu örnekliği kendi içimizde de yerleştirmemiz lazım. Yani Gazze hem Müslümanların meselesidir, hem vicdanlı hakların meselesidir. Ve bu filoda farklı ülkelerden yüzlerce kişinin de varlığı bu mesele nasıl insani bir temelden yaklaştığını gösterir. Ben İsveç vatandaşı Annika isminde 64 yaşında bir üroloji uzmanı kadın doktorla tanıştım.
1: evet.
0: Ve bu hanımefendiye sorduk, hani tercüman vasıtasıyla, sizi buraya getiren ne oldu? Yani niye geldiniz? Bu filoya niçin katıldınız? Dediğimizde Annika'nın cevabı şu oldu: ben elinde kapla yemek sırası bekleyen çocukların bombalandığını gösteren bir video izledim. O videoyu izledikten sonra sarsıldım ve günlerce etkisinden çıkamadım. Ve o videoyla birlikte Gazze-Filistin davası benim gündeme girdi. Onların acısı benim gündeme girdi. İşte beni hastaneden yıllık iznimi alarak bu filoya dahil eden de aynı duygunun, aynı yaklaşımın sonucudur diyerek burada niçin var olduğunu ifade etti. Keza 72 yaşında bastonla katılan Latin Amerika'dan bir teyzemiz vardı. O, yani birçok yoksunluğa rağmen, yani hakikaten normal hayati fonksiyonları açısından bazı eksikler, bazı yoksulluklar içindeyken bile bastonuyla, yaşıyla, ihtiyarlığıyla bu filoya katılarak burada bir vicdani bir duruş sergiledi. Bu manada dünya halkları uyanıyor, bilinçleniyor ve küresel arenada İsrail'i yalnız bırakacak, İsrail'i bu manada Filistin'e, Gazze'ye karşı uyguladığı katliamcı yönünü öne çıkardığı şekilde artık herkes orayı çok iyi tasvir edebiliyor. Yine bu filo içerisinde yer alan birçok yerden kardeşimiz vardı. Milletvekillerimiz vardı. İşte Brezilya'dan, Arjantin'den. hepsinin insaniyet ortak faydası üzerinden mazlumun yaşadığı acıya yönelik duruşları belirgindi. Bu manada bizler sorunumuzu yerine getirdiğimizde Gazze ile bağımızı ister boykot uygulamasını yaşam biçimine dönüştürerek yaptığımızda, ister yardım faaliyetini, infağımızı, desteğimizi bir yaşam biçimine dönüştürdüğümüzde,
1: evet,
0: inanın hem kendimizi daha diri tutma imkanı elde ederiz, kendimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz, hem de inancımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz, hem de insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Yani bu meseleden asla vazgeçmemiz gerektiğini görmemiz lazım. Her görüşten insanlar filo içinde yer alıyordu ve bunlar hakikaten her şeylerini geride bırakmış ve bu İsrail'in katliamcı yüzüyle karşılaşmayı, meydan okumayı göze almış kişilerdi. Yani biz ne yaparsak yapalım eninde sonunda şunu görmemiz lazım. Batı dünyası küresel organizasyonlarıyla, tüm yapısıyla İslam dünyasıyla yapacakları kavganın temeline bu Gazze meselesini koydular. Gazze meselesiyle başlayarak Orta Doğu'da İsrail'in amaçlarını gerçekleştirebilecek ortamı genişleterek, sınırları genişleterek orada tüm dünya halklarını tehdit edecek bir süreç ortaya koymaya çalışıyorlar. Dün bu tehdit Gazze'ydi, hala devam ediyor. İran'dı, devam ediyor. Lübnan, Suriye ve Türkiye olacak. Yani bu devam edecek. Dolayısıyla buna karşı devletler bazında, toplumlar bazında bir uyanış gerçekleşmeli ve şimdiden buna karşı tedbirlerin daha görünür biçimde ortaya konulma çabalarına destek verilmesi lazım.
1: Değerli hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yoksa artık yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Değerli hocam, özellikle...
0: Allah sizden razı olsun. Yani 8 tane kardeş radyonun da bu meseledeki hassasiyetini biliyoruz.
1: Evet.
0: Tüm dinleyicilerimize gönülden selamlarımızı, muhabbetimizi iletiyoruz. Gazze hassasiyetinin ne kadar çarpıcı olduğunu, ne kadar duyarlılık derecesi yüksek olduğunu biliyoruz izleyicilerimizin.
1: Evet.
0: Bizler bu meseleyi anlatmaya devam edelim. Bu meseleyi ailemizde, sosyal ortamlarımızda, ilişki kurduğumuz her platformda ifade etmeye çalışalım. Sosyal medyada Tiago ve Seyfe ve Filo'ya destek çağrıları yapmaya devam edelim. Yani bizler bu tür organizasyonlara dahil oldukça, destek verdikçe bunlar İsrail'in uykularını kaçıran bir sonuca neden oluyor. Eğer İsrail bugün bu filoya 1000 kilometre uzaktan müdahale ettiyse bu filonun çarpan etkisinden endişe ettiği içindir. Bunun dünya kamuoyunda gündem olmasından endişe ettiği içindir. Çünkü bu tür organizasyonlar arttıkça yardım faaliyetleri artmaya başlıyor. Duyarlılık artmaya başlıyor. Küresel düzlemde İsrail'in aleyhinde daha büyük bir kamuoyu oluşuyor. Ve orada İsrail'i zora sokacak kararlar ortaya çıkmasına da çok sağlam ve düzgün zemin hazırlanmış oluyor. Onun için bu tür organizasyonu önemsemek lazım. Ve her vasıtayla Gazze'ye, mazlum halklara, Filistin davasına desteğimizi sürdürmemiz lazım. Ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için çok kıymetli kardeşlerimizde, dinleyicilerimizde bu buluşmaya vesile olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
1: Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir hocamız yayınımızdaydılar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun inşallah.
0: Bir mukabele sizden inşallah.
1: Allah'a emanet olun hocam.
0: Allah razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah.
1: Evet değerli dostlar, Sumut Filosu'nda yaşanan olayları Ramazan Tekdemir hocamızın gözlemleriyle sizlere aktarmaya çalıştık. Kendisi de bu filonun içindeydiler ve yaşadığı, gözlemediği şeyleri bizlere aktardılar. Rabbim kendilerinden razı olsun. İnşallah kalan filo da inşallah Gazze'ye ulaşır ve o yardımları ulaştırırlar diye umut ediyoruz ve dua ediyoruz inşallah. Kıymetli dostlar, programımız devam ediyor ama hocamızın da özellikle gözlemlerini kesmek istemedik. Mesajlar atmıştınız çok sayıda. İnşallah birkaç tanesini okuyalım ve inşallah kuramızı çekelim. Hemen bakalım kardeşlerimiz neler yazmışlar. Kıymetli dostlar, WhatsApp üzerinden. Bu arada hatırlatalım, yorum yazan kardeşlerimiz arasından iki kardeşimize de sürpriz hediyemiz de olacak.

Evet, Fatime Çelik Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Zeytin ağaçları şahittir ki bu topraklar elbet bir gün gerçek sahiplerinin gülüşleriyle şenlenecek. Rukiye Yeşilmen kardeşimiz yazmışlar. Ümmetimden bir topluluk daima hak üzere olacak ve düşmanlarına kesin bir şekilde üstün gelecektir. Allah'ın emri gelinceye dek şiddetli geçim sıkıntısına düşmeleri durumu hariç, muhalefet edenlerin muhalefeti onlara zarar vermeyecektir. Diyarbakır'dan Cemal Yasin kardeşimiz yazmışlar. Gazze'de yalnızlığı yaşamak demek, toprakla, bombalarla, kanla, tozla kardeş arkadaş olmak demek. İnsanlığa sesini duyuramamak demek. Ben çocuğum mesajını iletememek demek. Hastalandığında doktora gidememek, doktora gidince ilaç bulamamak demek diye yazmışlar Diyarbakır'dan Cemal Yasin kardeşimize. Teşekkür ediyoruz.

Nehir Çelik kardeşimiz yazmışlar. Evet, gece bitti ve fecr doğdu. Özgürlüğün fecri doğdu. Bundan sonra esaret yok, parmaklıklar yok, kelepçe yok. Artık özgürlük ve sevgi dolu günleri bizi bekliyor. Allah'ın izniyle diye yazmışlar Nehir Çelik kardeşimiz. Diyarbakır'dan Verda kardeşimiz yazmışlar. Evet, Gazze'de çocuk olmak demek nedir? Gazze'de çocuk olmak demek, sabah anne ve babalarının yanaklarına kondurdukları öpücükler ile değil, yüzlerine isabet eden bomba parçaları veya yıkılan binalardan çıkan beton parçalarının etkisiyle uyanmak demek.

Selamun aleyküm demişler. Hayırlı cumalar. Selam ve duayla hayırlı yayınlar diliyorum. Ayşe Yavuz Mazdak Kocakent köyünden bizlere yazmışlar. Zalimler istemedise de Allah nurunu tamamlayacaktır. Yaşasın. Evet, zalimler için yaşasın cehennem diye yazmışlar kardeşimiz. Hacer kardeşimiz yazmışlar. Gazze Direniş Kültürü ve Onur Mektebi. Tüm Müslümanların kuşandığı bir kültürü olduğu gün Bedirler ve Hayberler gelecek ve İslam ümmeti kaybettiği onurunu tekrar kazanacak ve tüm insanlığa rehberlik yapacaktır. Allah'a emanet olun demişler kardeşimiz. Filistin bugün yaşama ve barınma özgürlüğü elinden alınmaya çalışılıyor. Filistin'in özgürlüğüne müdahale eden İsrail terör örgütü bir çetedir. Müslüman olarak yapmamız gereken bir çeteyi en azından durdurmak için ittihattır. Ayşe Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Rabbim razı olsun inşallah. Evet değerli dostlar, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz.

Evet, Enes Yıldız kardeşimiz bizleri dinliyorsa 1 ile 51 arası bir sayı alalım. Buyurun. Enes kardeşim bizleri dinliyorsa son olarak mesaj atan kardeşimiz 1 ile 51 arası bir sayı alalım. Buyurunuz lütfen.

Evet, Enes kardeşimiz şu anda bizleri dinlemiyorlar herhalde. Şu evet. Silvan'dan Ümür Reyhan kardeşim bizleri dinliyorsa 1 ile 51 arası bir sayı alabilir miyiz? Buyurun. Hızlı bir şekilde lütfen. Evet, kurayı sizin elinize çekmek istiyoruz ki kıymetli dostlar işiniz rahat olsun. Evet, şu anda kardeşimiz yazdılar. Enes kardeşimiz yazdılar. 25 sayısı ve 20, 41 sayısını yazdılar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 25 ve 41 sayısı geldi. Bakalım kime denk geldi. Hemen açık.

25 rakamında Mehmet Bora kardeşimiz var. Tebrik ediyoruz. 41 rakamında ise Adana'dan İzzet kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Evet, Adana'dan İzzet ve Mehmet Bora kardeşimiz bizlere lütfen adreslerini açık bir şekilde WhatsApp üzerinden yazsınlar. Hediyelerini inşallah en yakın zamanda kendilerine ulaştırırız. Evet, Adana'dan İzzet ve Mehmet Bora kardeşlerimiz bugünün kazananlar. Değerli dostlar, günlerin en hayırlısı Cuma gününde sizlerle birlikteydik. Cuma muhabbetinde 8 kardeş radyomuzla kıymetli dostlar. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Çünkü hocamız filodaydı ve bizlere İsrailli askerlerin barbarlığını anlattılar. Onları nasıl derdest ettiğini ve aslında en çarpıcı olanı da orada düzgün bir Türkçe ile onlara hitap ettiğini açıkladılar. Bu da gösteriyor ki kıymetli dostlar, buradan Türkiye'den giden Yahudi vatandaşlar, yani Türk asıllı, Türk vatandaşı, Yahudi asıllı insanların oraya gidip o askerlere katıldığını da gösteriyor kıymetli dostlar. Bunu da anlamış olduk kıymetli dostlar. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Cumanızı tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Allah-u Teala bir an önce Filistin'in özgürlüğünü bizlere göstersin inşallah. Tüm mümin kardeşlerimize dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi şahane yüce olan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Cumanız mübarek olsun.
1: Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
2: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.
0: Cumanız mübarek olsun.
3: Teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Özürsüz olarak 3 cuma namazını terk eden kimse İslam dinini arkasına atmış ve ona önem vermemiş demektir.
5: Şimdi reklamlar.
6: Toyota Plaza Timuraoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timuraoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
7: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
8: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Serenkış Şasiyanı, Kızıltepe, Mardin.
9: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta 0544 745 35 35.
10: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
11: Bay AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendim.
2: Evs İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: günlerin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çok salat ve selam getiriniz. Zira sizin salat ve selamınız bana sunulur.

Kehf suresinin fazileti. Kehf, dağda, geniş mağara anlamına gelir. Surede üç önemli kıssa yer alır. Bunlar Ashab-ı Kehf, Musa ile Hızır aleyhisselam ve Zülkarneyn kıssalarıdır. Bu sure hakkında rivayet edilen hadislerden bazılarının anlamı şöyledir. Muaz bin Enes el-Cüheyni'den rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim Kehf suresinin baş tarafları ile sonlarını okursa bu sure onun için tepeden tırnağa kadar bir nur olur. İshak bin Abdullah bin Ebu Ferve dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ben sizlere azametleri gökler ile yer arasını dolduran 70 bin meleğin uğurladığı ve onu okuyana da benzerinin verileceği bir sure göstereyim mi? Onlar göster ey Allah'ın Resulü dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bu Ashab-ı Kehf suresidir. Kim bu sureyi cuma günü okursa, 3 gün fazlası ile birlikte gelecek cumaya kadarki günahları mağfiret olunur. Ona semaya ulaşan bir nur verilir ve Deccal'ın fitnesinden muhafaza olunur. Surede dünya nimetlerinden, ahiret azabından, müşriklerin Hazreti Peygamber'e sorularından, imanı güçlendirecek güzel örneklerden bahsedilir. Sure şu ayetle son bulur. De ki, ben ancak sizin gibi bir beşerim. Şu kadar ki bana ancak ilahınızın bir tek Allah olduğu vahyediliyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine kullukla hiçbir şeyi ortak tutmasın.

وكان الله على كل شيء مقتدراً.

0: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara örnek olarak dünya hayatını da anlat. O gökten indirdiğimiz suya benzer. Yeryüzünün bitkileri onunla sulanıp gelişirler. Ama sonunda onlar rüzgarın savurup götürdüğü kuru çöpe dönerler. Allah her şeye güç yetirendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsleridir. İyi işlerin kalıcı olan sonuçları ise Rabbinin katında hem sevap bakımından daha hayırlıdır, hem de ümit bağlama bakımından daha hayırlıdır. Dağları yerlerinden oynatacağımız ve senin de yeri dümdüz göreceğin günde, biz insanları hiçbirini bırakmaksızın bir araya getireceğiz. O gün onlar saflar halinde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklardır. Andolsun ki sizi ilk kez yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa sizin için bir buluşma zamanı belirlemeyeceğimizi sanıyordunuz. O gün herkesin amel defteri ortaya konulacaktır. Sen suçluların, onun içinde yazılı olanlardan korkarak, "Eyvah bize, bu nasıl bir defter ki küçük ya da büyük demeden hiçbir şey bırakmamış, hepsini sayıp dökmüş" dediklerine tanık olacaksın. Böylece onlar dünyadayken yapmış olduklarını karşılarında bulacaklardır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bu Ashab-ı Kehf suresidir. Kim bu sureyi cuma günü okursa, 3 gün fazlası ile birlikte gelecek cumaya kadarki günahları mağfiret olunur. Ona semaya ulaşan bir nur verilir ve Deccal'ın fitnesinden muhafaza olunur. Sûrede dünya nimetlerinden, ahiret azabından, müşriklerin Hazreti Peygamber'e sorularından, imanı güçlendirecek güzel örneklerden bahsedilir. Sûre şu ayetle son bulur. De ki, ben ancak sizin gibi bir beşerim. Şu kadar ki bana ancak ilahınızın bir tek Allah olduğu vahyediliyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine kullukla hiçbir şeyi ortak tutmasın.

0: Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
2: Hepsi bu kadar.
1: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
4: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 00.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Güler Ticaret, yaşam mekanlarınızı keyifle yaşanabilir hale getiriyor. Seramik ve fayans çeşitleri, granit mutfak mermeri, mutfak dolabı ve akrilik kapak çeşitleriyle evinizin gülen yüzü oluyoruz. Kaliteyi ön planda tutmak ve kaliteyi daha ucuza sunmak bizim işimiz. Muhammed Zeynettin Güler. İletişim 0546 264 7004 0541 678 47 00. Ticaretten dostluğa giden adres. Tepebaşı Mahallesi, Eski Bağdat Oteli ilerisi, Hamit Çelik Parkı civarı, Kızıltepe Mardin.
8: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
10: Cemre Efendi, halkı hakka çağıran radyo.
11: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.
12: Ey zulmün şebi eldası, bak doğmada fecirler, İşte İslam güneşi, kahrolmada zalimler. Dünyanın her yerinde hunharlarda bir telaş, sermayesi buz olanın korkusu güneştendir. Güneş doğmuş nihayet, ilahi bir düzendir. Karanlıklar son bulur, şafaklar müjdelenir. Cehlin erimek vakti, çünkü güneş bizdendir. Zindan müderrisimiz Said-i Nurani'dir. Hep derdi ki bu dünyanın tüm zevkleri fanidir.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey kavmim! Bana olan düşmanlığınız, Nuh kavminin, Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenlerin benzerini sizin başınıza da getirmesin. Lut kavmi de sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tevbe edin. Çünkü Rabbim çok merhametli olan, çok sevendir. Onlar dediler ki, ey Şuayb, biz senin söylediklerinden çoğunu anlamıyoruz. Gerçekten de biz seni aramızda zayıf biri olarak görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşlayarak öldürürdük. Senin bizim yanımızda hiçbir değerin yoktur. Şuayb dedi ki, ey kavmim, size göre kabilem Allah'tan daha mı değerli ki onu arkanıza atıp unuttunuz? Kuşkusuz Rabbim yapmakta olduklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. Ey kavmim, öyleyse bana karşı elinizden ne geliyorsa yapın, ben de yapacağım. Siz yakında aşağılayıcı azabın kimin başına geleceğini ve kimin yalancı olduğunu bileceksiniz. O halde bekleyin, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Biz buyruğumuz gelince şu Şuayb'ı ve onunla birlikte inananları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise korkunç bir ses yakalayıvermişti. Öyle ki onlar kendi evlerinde hiç yaşamamışlar gibi dizüstü çöküp kalmışlardı. Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzak olması gibi Medyen halkı da Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve açık bir yetkiyle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik. Ama onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğru değildi. Firavun kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Orası varılacak ne kötü yerdir. Onların ardına bu dünyada da ahiret gününde de lanet takılmıştır. Onlara verilecek bu bağış ne kötü bir bağıştır. Bu sana anlattıklarımız geçmiş kentlerin haberlerindendir. Bu kentlerden bir kısmı hala ayakta dururken bir kısmı biçilmiş ekin gibi yok olup gitmiştir. Onlara biz zulmetmedik ama onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin buyruğu geldiğinde Allah'ın dışında taptıkları tanrılar kendilerine hiçbir yarar sağlamamış ve kayıplarını artırmaktan başka bir işe yaramamıştı. İşte Rabbin zulmeden kentlerin halkını yakaladığında böyle yakalar. Doğrusu onun yakalaması can yakıcıdır, çok şiddetlidir. Kuşkusuz ahiret azabından korkanlar için bunda kesin bir ibret vardır. Çünkü o gün bütün insanların toplanacağı bir gündür ve hazır bulunmak zorunluluğu olan bir gündür. Ancak biz onu belirli bir süreye kadar erteliyoruz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse konuşamaz. O gün içlerinden bir kısmı mutsuz olurken bir kısmı da mutlu olacaktır. Ahirette mutsuzlar ateştedirler. Onlar için orada iç çekme ve hıçkırıklarla ağlama vardır. Onlar orada Rabbin başka türlü dilemedikçe, gökler ve yer durdukça sürekli olarak kalacaklardır. Çünkü Rabbin dilediğini yapandır. Mutlular ise cennettedirler. Onlar orada Rabbin başka türlü dilemedikçe, gökler ve yer durdukça kesintisiz bir lütuf olmak üzere sürekli olarak kalacaklardır. Bunların da daha önce atalarının taptıkları gibi putlara tapmakta oldukları konusunda hiç kuşkun olmasın. Kuşkusuz biz paylarına düşeni onlara eksiksiz olarak vereceğiz. Andolsun ki biz Musa'ya da kitap verdik. Ancak onun hakkında da görüş ayrılığına düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, onların arasında hüküm verilir, işleri bitirilmiş olurdu. Gerçekten onlar o konuda derin bir kuşku içindedirler. Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü O, onların yapmakta olduklarından çok iyi haberdar olandır. Öyleyse sen, senin yanında tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ama sakın aşırı gitmeyin. Çünkü O, sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Cehennem ateşinin size dokunmaması için zulmedenlere eğilim göstermeyin. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında ve geceye yakın saatlerde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu Allah'ı anmak isteyenler için bir uyarıdır. Sabırlı ol. Çünkü Allah iyilik yapanların karşılığını zayi etmez. Keşke sizden önce yok ettiğimiz kuşaklar arasında yeryüzünde bozgunculuğu engelleyecek akıllı, erdemli kişiler bulunsaydı. Ama onlar arasında kendilerini kurtardığımız pek az kimse dışında bunu yapan olmadı. Zulmedenlerse kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve günahkar oldular. Rabbin, insanları iyi davrandıkları sürece kentleri zulm ile yok edecek değildir. Eğer Rabbin dileseydi, insanları tek bir toplum yapardı. Ancak onlar, Rabbinin merhamet ettikleri dışında farklı görüşler savunmayı sürdüreceklerdir. Çünkü Allah onları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin inkar edenlerle ilgili andolsun ki ben cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir. Biz elçilerin haberleri içinde kalbini güçlendirecek olanların her birini sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, inananlara bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İnanmayanlara de ki, bize karşı elinizden geleni yapın. Biz de yapıyoruz. Bekleyin, biz de bekliyoruz. Göklerin ve yerin gaybi Allah'a aittir. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse sen O'na ibadet et ve O'na güvenip dayan. Çünkü Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu anlamanız için Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz sana bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Oysa sen daha önce bunlardan habersiz bulunuyordun. Bir zamanlar Yusuf babasına, "Ey babacığım, ben rüyamda 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı," demişti. Babası demişti ki, "Yavrucuğum, sana kötülük düşünmemeleri için sakın rüyanı kardeşlerine anlatma. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. Rabbin seni seçecek, sana olayları yorumlamayı öğretecek, bundan önce ataların İbrahim'e ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana ve Yakup soyuna karşı da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilen, çok bilge olandır. Andolsun ki Yusuf'un ve kardeşlerinin kıssalarında araştıranlar için ibretler vardır. Bir gün kardeşleri, "Biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ile kardeşi Bünyamin babamızın gözünde bizden daha değerlidir. Gerçekten babamız bu konuda apaçık bir yanılgı içindedir. O halde gelin, onu ya öldürün ya da uzak bir yere atın ki babanız sadece sizinle ilgilensin ve ondan sonra da siz iyi kimseler olursunuz demişlerdi. Bunun üzerine içlerinden sözü alan biri diğerlerine, "Hayır, Yusuf'u öldürmeyin ama eğer illa da bir şey yapacaksanız onu kuyunun dibine atın ki oradan geçen kervanlardan biri onu bulup alabilsin," demişti. Yusuf'un kardeşleri babalarına gelerek dediler ki, "Ey babamız, Yusuf'un iyiliğini istediğimiz halde onun hakkında bize niçin güvenmiyorsun? Yarın onu bizimle gönder ki kırda gezip oynasın. Hiç kuşkusuz biz onu koruruz." Yakup dedi ki, "Gerçekten onu alıp götürmeniz bana üzüntü verir. Çünkü ben ondan habersiz olduğunuz bir sırada onu bir kurdun kapmasından korkarım." Onlar dediler ki, "Biz bu kadar kalabalık olduğumuz halde yine de onu kurt kapacak olursa bu takdirde biz gerçekten ziyana uğrayanlardan oluruz."
0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timuraoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timuraoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendi.

0: kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati.

0: İstek Saati. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati yeni yayın döneminde hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Yalmaz biternaz başlar kalkar duaya eller.
0: İstek Saati.

Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Güneşin üzerine doğduğu günlerin en hayırlısı, müminlerin bayramı mübarek cuma gününden merhabalar. Sizleri Rabbimin en kerem, en güzel selamıyla selamlıyorum. On Kardeş Radyo'nun birlikte sunduğu İstek Saati'ne hepiniz hoş geldiniz. Evet efendim, bugün size Peygamberler Şehri, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Eyyub'un, Hazreti Şuayb'in şehrinden sesleniyoruz.

Bizimle aynı duyguları, aynı heyecanı, aynı noktaya paylaşan diğer kardeş radyoları da paylaşarak programımıza başlayacağız inşallah. O kardeş radyonun birlikte sunduğu istek saatinde bizimle birlikte olan, bizimle aynı heyecanı, aynı duyguları paylaşan radyolar. Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Van'dan Serhat FM ve Adana'dan Uslat FM bizimle birlikte. Kendimizi de bu arada unutmayalım, Radyo UFO olarak Radyo UFO stüdyolarından sizlere sesleniyor, bu yayını yapıyoruz.

Formatımızı az çox biliyorsunuz. Mesajlar sizdən, armağanlar sizdən, paylaşmaq isə bizdən. Sadəcə biz köprü oluyoruz. Və sizləri canlı yayında paylaşım için mesajlarınızı bekliyoruz. İstek kartı için numaramızı paylaşalım ve esere geçelim inşallah. 0552 334 93 70 nolu hattımıza mesajlarınızı, armağanlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok bekletmeden hemen güzel bir eserle başlayalım. Bilal Güler'in güzel sesinden, narin sesinden. Göz bebeğimiz Kutsal Piroz'la ilgili, Kudüs'le ilgili güzel bir eser. Başta Sumut Filosu olmak üzere. Kudüs için dertlenen, Kudüs için can veren tüm yiğitlere. Hasreten şu anda işgalci İsrail'in elinde olan iki aktiviste gelsin ve siz kıymetli dinleyicilerimize gelsin. Eserden sonra birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, Gül'ün güzel sesinden, narin sesinden Kısa Bir Roz eserini dinledik. Devam ediyoruz. Mesajlar sizden, armağanlar sizden paylaşmak, ulaştırmak bizden demiştik. Sizden gelen birbirinden güzel mesajlar var. Onları okuyalım, ondan sonra esere geçeceğim inşallah. Ama önce hattımızı bir daha hatırlatmış olalım. 0552 334 93 70 nolu hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz. İlk mesajımız Şanlıurfa'dan gelmiş. Bakalım kimler göndermiş. Evet, şimdi vermek istediğim bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir mesaj var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Nurullah Kuray'dan Elhamdülillah eserini istemişler. Bu ezgi tüm Şanlıurfa Davet ve Gençlik Merkezi'ndeki kardeşlerime gelsin diyerek armağan etmişler. Bizde de kendilerine. Ve tüm Şanlıurfa'lı hemşerilerimize gelsin inşallah. Devam ediyoruz gelen paylaşımları okumaya. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Adana'dan Mehmet Cengiz kardeşim göndermişler. Hayırlı yayınlar, Allah razı olsun. Grup Ümmet'ten Şehit İsmail eserini çalar mısın demiş. Çalacağım inşallah, sıraya alacağım, hiç merak etme. Ama yaklaşık 4000-5000 eserimiz var. Onların içerisinden başka eser de armağan edebilirsiniz. Bu eser Aladdin, Serhat, Hikmet Şahin, Yunus Emre, İzzet Akbulut ve sizlere gelsin. Selamet Akalın demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimizden. Allah razı olsun. Evet, Cüven Mert abimiz göndermiş. Kim göndermiş? İzzettin abi. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Allah razı olsun. Nasılsın? İyisinizdir inşallah. Elhamdülillah, hamdolsun Allah'a. Sizler de inşallah iyisiniz. Abi senden Grup Ümmet'ten Mele Ali eseri ricamdır. Eser size Yusuf Medresi'nde bulunan azizlerimize İzzet Akbulut, İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ülkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Caymaz, İsa Akak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Usat FM ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. İzzettin abimiz bu mesajını Adana'dan göndermişlerdi. Bu kadar yeter sanırım. Esere geçelim.

Evet, Şanlıurfa'dan bir dinleyicimizin istemiş olduğu Nurullah Koray'dan Elhamdülillah eserini yayına vereceğim. Eser bizden de kendilerine gelsin. Eserden sonra buradayız. Mesajlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyoruz inşallah.

Valise de Negede, Sevdi Tesabı. Cidden ki Sevdi Nurullah Kuray, helbesteki bir taybet uğraş mevgedari gir, bir rastiv zamanı kurdi, vasfı Kuday Teala, u şükrevi, u zikravi çıkasıklaşı. Ve her hebi, azizeme. Evet, devam ediyoruz. Sırada grup ümmetten Şehit İsmail eserimiz vardır inşallah, onu vereceğim. İnşallah mikrofonda bir sıkıntımız yok, seste bir sıkıntı yoksa devam edelim. Evet, Kayseri'den Mehmet Şükrü abimiz ulaşmışlar. Mesajını okuyalım, bakalım bizlerle neler paylaşmış. Gökten rahmet değil, ateş yağıyor Gazze'ye. Hangi el uzanacak bir bu mahzun, mahzun secdeye? Anneler günü gelmiş, eller kınasız ve kanlı. Toprak bile utandı, İslam sessiz ve zanlı. Hevesler feda değil, canlar feda burada. Bir çocuk yetim kaldı, bir anne son duada. Öpecek el mi bıraktı bu zalimlerin hırsı? Şimdi arşı titretiyor, bir annenin kahrı. Şiirini bizimle paylaşmış, Gazze'nin acısına, Gazze'nin mahzun haline. Ses olmuş. Teşekkür ediyoruz Mehmet Şükrü abimize göndermiş olduğu bu güzel ve anlamlı paylaşımdan dolayı. Evet, Gazze'yi unutmuyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi unutmuyoruz daha yakın dönemde. Sözüm ona ateşkesin olduğu bir demde, bir dönemde. Her gün suikastler düzenleniyor. Her gün kardeşlerimiz katlediliyor.

Adana'dan gene bir mesaj daha var. Onu da okuyalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay. Ahmet Savran'dan Eshab-ı Kiram ilahisini istiyorum demişler. Tüm radyo ailesine armağan ediyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun Yahya Bey. Evet, Gaziantep'ten Mehmet Bulut kardeşim abimiz göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun inşallah. Murat Yaman'dan Münacat eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Siz değerli Radyo Urfa ailesine selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam ve rahmetullah, bizden de sana kucak dolusu selamlar gelsin inşallah.

Evet, Gazze'ye selam, direnişe devam diyerek mesajını bitirmiş kardeşimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mesajlar sizden, armağanlar sizden, paylaşım da bizden demiştik. Devam ediyoruz. Ama arada eserleri verelim ki kardeşlerimiz merak etmesinler, kardeşlerimiz gücenmesinler.

Evet, Adana'dan Mehmet kardeşimin istemiş olduğu grup Mehmet'ten İsmail eserini yayına aldım, hazırladım, inşallah vereceğim. Bize de kellerine, ailesine, Adana'ya, Yunus abiye gelsin.

Her saatlerimiz 14.31'i gösteriyor. İstek saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. İstek mesajlarınız için 0552 334 93 70 yolu hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz. Son Kardeş Radyo ile birlikte sunmuş olduğumuz aynı heyecan, aynı frekansı demeyelim, duygu frekansını paylaştığımız ortak radyoların İstek saatinde Radyo Urfa'dayız, Radyo Urfa stüdyolarındayız, Peygamberler şehrindeyiz.

Her gelen mesajlar var, birbirinden kıymetli, birbirinden güzel mesajlar gelmiş. Onları okuyalım, paylaşalım. Ondan sonra eserimize geçelim inşallah. Şanlıurfa'dan İsa abimiz ulaşmış. Ahzab suresinden 56. ayet-i kerimeyi paylaşmış. Sonra paylaşımına geçelim inşallah. Evzübillah. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, selam edin. Bu vesileyle güzel bir salavat getirelim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun demiş. Allah razı olsun İsa Bey. Hayırlı, bereketli bir cuma diliyorum demişler. Teşekkürler. Murat Yaman'dan bir eser istemiş. Filistin parçası. Bakalım öyle bir parça varsa vereceğim inşallah. Olmazsa selam olsun eserini vereceğim. Buradan hatırlatmış olalım İsa abimize. Evet, bu eser tüm bazı Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu gönüllerine, size, Yusuf abilere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine gelsin. Adana'dan İzzet Baykal'a gelsin. Bugün Kudüs şehidimiz Hasan Saklanan'a ve tüm şehitlere gelsin. Selam ve aile demişler. Teşekkürler. Keşke mesajlarımızı yenilesek, daha güzel olur. Evet, Diyarbakır Haziro'dan bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Miryam Hanım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Ben Haziro'dan Miryam. Yüreğimde bir hicret yarası var. Eserini çalarsanız sevinirim. Eser tüm ortak radyo ekibine ve dinleyicilerine, Yusuf abilere, şehit ailelerine armağan ediyorum. Selam ve duayla Allah'a emanet olun demişler. Teşekkürler.

Bir mesaj daha okuyalım, ondan sonra sıradaki eserle devam edelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet, Adana'dan Yasin kardeşim göndermişler. Evet, kahrolsun İsrail eserini armağan etmişler. Tüm Müslümanlara gelsin. Zafer Müslümanlarındır Allah'ın izniyle. Ey zalimin, ey zalimin hunhari, bu zalimin hunhari bizi cehennem. Evet, bu mesajı Adana'dan Gergerli Yasin kardeşimiz göndermişler.

0: يا شفيعي يا محمد خير خلق الله.
1: Ezetin abimizin istemiş olduğu Melle İsmail eseri vardı. Şehit Melle Ali, özür dilerim. Şehit Melle Ali eseri vardı. Grup ümmetten istemişlerdi. Bu eserden sonra verelim. İsa abimizin istemiş olduğu Filistin'le ilgili güzel bir eser, onu verelim. Sonrasında inşallah Ezzetin abimizin istemiş olduğu grup ümmetten Melali eserini vereceğim.

Devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.40'ı gösteriyor. 10 Kardeş Radyo'nun birlikte sunduğu İstek Saati'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Size gelen mesajlarla. Ve çok sayıda mesaj var, vereceğim. Onları okuyacağım. Merak etmeyin. Esere zamanımız kalır mı? O bilinmez. Allah bilir. Hele şöyle şu mesajları bir okuyalım. Sonrasında inşallah İçerideki güzel eserle devam edeceğim. Evet, Şanlıurfa'dan bir mesaj gelmiş. Hafız abimizden. Selam aleyküm, aleyküm selam. Ben Urfa'dan Hafız Grup Ümmet'ten Kürtçe Şehir Cevher İlahisi'ni istiyorum. Eser aileme, eşime, medresede okan oğlum Bünyamin'e ve tüm radyo Urfa dinleyicilerine gelsin demişler. Teşekkürler. Şırnak'tan bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Selam aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Genelde cuma günleri Dursun Ali Erzincanlı'dan salavatla eserini çalıyorsunuz. Salavatlar çalıyorsun demiş. Çok güzel, ismini bilmiyorum. Bugün de çaldınız bu ilahiyi sizlere, bu ilahi sizlere, herkese gelsin. Ben Cizre'den Şahinet. Evet, bu ilahi kızım İlayda'ya gelsin. Bir de bunun ismini bana söyleyebilir misin demişler. Evet, Urfa'ya uzanıyoruz. Urfa'ya geliyoruz. Urfa'dan gelen bir mesaj var. Onu da okuyalım. Muhammed Said Karadal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı eyler demişler. Bu güzel yayında başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum Müslüman kardeşlerimize dua etmek istiyorum demişler. Rabbim onların yardımcısı olsun, sabır ve zafer nasip etsin. Şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralılara şifa, ümmete birlik ve dirlik versin. Dualarımız Filistin'de, Kudüs'te ve tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizle beraber. Amin diyoruz onun bu güzel duasına. Evet, gönlümüz, kalbimiz onlarla birlikte aynı duyguları, aynı acıları paylaşıyor. Rabbim bir an önce onlara ve tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize zafer ve özgürlük nasip etsin inşallah. Gerçi onlar özgürdürler, kalpleri özgürdür, ruhları özgürdür ama askerlerini özgür sanıp de esir olanlara acımak lazım, kendimize acımak lazım. Mümkünse bu duygulara eşlik edecek anlamlı bir parça armağan eder misiniz? Allah'a emanet olun demiş. Bakalım Said kardeşim, öyle bir parça varsa vereceğim inşallah. Ve seni kırmıyorum senin için. Hem şehadet kokan güzel bir eserle devam edeceğim inşallah. Kardeşlerim, abilerim, dinleyiciler haklarını helal etsinler. Madem bu güzel duaya böyle bir eser istedi, ben de vereyim inşallah.

Evet, bu güzel eser Kerim Kervan'dan, bu güzel eser bizden de Sait kardeşimize, tüm Filistinli kardeşlerimize şehadet arzusuyla yanan tüm yiğitlere gelsin.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, Gazze aşkıyla büyüyen Gazze'deki çocuklar dünyayı nasıl değişime uğrattılar, dünyada nasıl bir değişim gerçekleştirdiler hepimiz görüyoruz. Rabbim bizlere de, çocuklarımıza ve neslimize de aynı duygu ve düşünceleri, aynı ruhu versin inşallah. Devam ediyoruz.

Genelde çok sayıda mesaj var. Sürçülisan ediyoruz bazen. Hakkınızı helal edin. Sırada grup ümmetten Mele Ali eseri var. Onu vereceğim inşallah. İzzedin abi merak etmesin. Arada bir bazen velakıya geçiyoruz. Hakkınızı helal edin. Evet, Diyarbakır Silvan'dan bir dinleyicimiz ulaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hamza Osman kardeşimiz Susa eserini istiyorum demiş. Eser radyo başında bizleri dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Ayrıca Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demişler. Hasan Elmanadan anlamlı ve güzel bir sözü de bizimle paylaşmışlar. Siz evlerinizde İslam devletini kurun ki Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın. Ne güzel. Evet, Keksale Ceylan Praseri Kaniye. Peyamık Mere Parvekili, Bitirki Mere Parvekili, Emper Kürdi Tıkaklı'dın. Kale Abdullah, selamun aleyküm, aleyküm selam. Keksale, işten samimi ve manevi programlarınızla evimizde, iş yerimizde, köyümüzde, tarlamızda misafir oldunuz. Hoş geldiniz demiş. Allah razı olsun Salih abi. Bilal'den Nebi oğlun, Nebi Eylül, Nebi Oğlun parçasını çalarsanız sevinirim. Bu parça tüm dinleyenlere gelsin demiş. Salih abimiz nereden? Ceylanpınar'dan bu mesajı göndermişler. Evet, geliyoruz Şanlıurfa'ya. İsmail Altın kardeşim paylaşmış. Bir mesaj göndermiş. Onu da okuyalım. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah İslam'ın çiçeklerinin gür olduğu bir dönemi bize yaşatır tabi. Bunun için önce aramızdan en iyiliği feda etmek gerekir. Rabbim bize o imanı versin inşallah. Amin. Ne güzel demiş İsmail kardeşim. Hazreti Şuayb camisindeki öğrenciler için Derviş Mansur'dan Muhammed'e ilahisini armağan ediyorum demiş. Teşekkürler İsmail abi. Bizden de onlara, size gelsin, ailenize gelsin inşallah. Demez. Elbette devam edin inşallah. Mele Ali eseriyle devam edeceğiz. Eser bizden Zedin abiye Adana'ya. Ve şu anda radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize gelsin. Ve programın başından beri bana eşlik eden kıymetli kardeşim İbrahim Halil'e gelsin.

Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Adana'dan Ustad FM ve Van'dan Sarhat FM ile aynı frekansta, aynı yayın saatindeyiz, 8 saatindeyiz. Saatlerimiz 14.58'i gösteriyor.

Evet, Adana Tarsus, pardon, Mersin Tarsus'tan bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Adana'ya yakın olunca sürçülisan eyledik. Selam aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yaylar demişler. Allah razı olsun. Ben Tarsus'tan Haşim. Uzun süre araç kullanmanın yorgunluğunu siz Ortak FM radyolarını dinlerken bir nebze de olsa Allah'ın izniyle yorgunluğumu alıyor. Ne güzel. Bizlerin de öyle. Bizim için de aynı şeyler. Ama biz severek canı gönülden diliyoruz gerçekten. Rabbim sizlerden razı olsun, cümleten Allah hepimizden razı olsun. Hocam bir istek parçada bulunacaktım demiş. Kardeşlik çağrısından Mavi Emzikli Bebeği çalarsanız sevinirim. Bu parça tüm mazlum ve müstazaf haklara gelsin, halklara gelsin. Rabbim her daim yar ve yardımcıları olsun. Sizler de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı yanlar demiş Haşim abi. Sen de kendine iyi bak. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Rabbim seni selametle varacağın yere ulaştırsın inşallah.

Evet, İstanbul'dan bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Samet isminde bir dinleyicimiz. Sizden Şehit Kervanı'ndan Şehit Ziya Süleyman eserini istiyorum demiş. Tüm kardeş radyolara gelsin. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz Samet kardeşimize. Sıradaki bütün eserler de bizden sana ve ailene İstanbul'a gelsin inşallah. Evet, Ceylan Pınar'dan bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Bakalım, sanki tanıdık gibi geliyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Ceylan Pınar Düzova Mahallesi'nden sıradaki eseri abim Abdullah Zengin'e, bütün Düzova halkına istiyorum. Can dediğin nedir kardeş? Allah için vermeyince eserini istiyorum. Evet, zaman olursa vereceğim inşallah. Bizden de Sait yegenime gelsin, Nesrin yegenime gelsin. Onlar göndermişler. Bizleri şu anda dinliyorlarsa buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Kun herhebin. Evet, Murat Yaman'dan Münacaatim eseriyle devam edeceğim. İki eseri birleştirdim. Daha doğrusu bir

Evet Murat Yaman'da Münacaat'ım eseriyle devam edeceğim. İki eseri birleştirdim. Daha doğrusu ilk bir Kun Herheb'in Evet Murat Yaman'da Münacaat'ım eseriyle devam edeceğim. İki eseri birleştirdim. Daha doğrusu ilk bir

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, burada bir hatırlatmada bulunalım. Kardeşlerimiz ortak yayın istek saati hattına mesajlarını göndersinler. 0552 334 93 70 yolu hattımız, ortak yayın hattındaki telefonumuz, WhatsApp hattımızdır. Lütfen mesajlarınızı oradan bize ulaştırın. Evet, Diyarbakır'da Hatice Rana Tunç Hanım'ın göndermiş olduğu mesaj var. Onu okuyalım. Devam edelim inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Musab Şanlı'dan Mevlüt-i Muhammed eserini çalabilir misiniz demiş. Çalacağım inşallah. Eseri dayı Musab'a, Bozdek'te oturan dedem ve neneme, annem ve babama, dayılarıma, teyzelerime, şu an hac vazifesini yerine getiren Tevfik dedeme, Çağrı FM, Radyo Urfa tüm dinleyicilere gelsin demişler. Zunnuni Müsri Rahmetullah'dan Rahmetullahi Aleyh'ten bir sözü paylaşmış. Tövbenin hakikati, yeryüzü bütün genişliğe rağmen sana dar gelinceye kadar günahından pişmanlık duymandır. Teşekkür ediyoruz Hatice Hanım'a. Şanlıurfa'dan Muhammed Öztürk kardeşi mesaj göndermiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Radyo Urfa'dan şehadet yıl dönümü yaklaşan Şehit Abdülvahid Kara'nın ilahisini istiyorum. İlahi başta Şanlıurfa Davet ve Gençlik Merkezi'nin gayretli gençlerine ve bu akşam saat 20'de seminere katılacak olan herkese armağan ediyorum demişler. Evet, teşekkür ediyoruz Muhammed kardeşime. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şanlıurfa'dan Şükrü Durmaz göndermiş. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Bu ezgi Şanlıurfa Davet ve Gençlik Merkezi'ndeki kardeşlerimize gelsin. Hangi eser istemiş? Şehit 16 albümünden Urfalı Şehit Hasan Saklanan ilahisini istemişler. Onu armağan etmişler.

Evet, selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Şanlıurfa'dan selamlar demiş. Allah razı olsun. Sizlerden Muhammed Ali Oğuz'un Ağıt eserini rica ediyorum. Sıradaki parçayı Harıntı öğrencilerinden Hasan Durmaz'a armağan ediyorum.

Evet maşallah gençlerimiz bizleri mesajlıyor. Mesajı bırakmadılar. Allah razı olsun. Jadani kek aladim raya aladim mesaj şandiye emevi parvekini inşallah. Selamu aleyküm ece edeni aladim ecve cehelci gruba ümmet cikoma ümmet helbesta melleşikri melemuhidin duhazım. Anji Nurullah İbrahim Peygamber duhazım ve helbese teybeti diyari ve malvata ve dikim gühdarin radyo urfa rengin ve hamu gühdaran dikim ve birayin mey Yusufi dikim kekimin bire salih yedirim kek Ali Rıza ma müsteyhica mücahid aksevan dikim Hasan Tilki dikim dibin de khayru khashiyede cecnava iğne piroz ve dibinin de khayru khashiyede gotiye kudeş terazi be kek aletin jibu payamata mer kurdi tab kurdi mer parve kiriye em spas ya khad dishinishtare khodesh tarazi be vaqt emme bimine ame bidin inshallah lebele oxtna mine em chebikin

Melek hoş geldin Hatice. Biz Diyarbakır, Cemus Cemus Abşanlı, Helbesta Mevluda Muhammed Hüseyin bu. Abşanlı'dan istemiş olduğu eser yayında

Böyle devam ediyoruz. Saatlerimiz 15.15'i gösteriyor. Yaklaşık yarım saatlik bir süremiz kaldı. 30 dakikalık bir süremiz var inşallah. Gelen çok sayıda mesaj var. Bu mesajları okuyacağım, paylaşacağım. Dinleyicilerimizin merakı olmasın, endişesi olmasın inşallah.

Evet, sırada Şanlıurfa'da Muhammed Öztürk kardeşimizin işlemiş olduğu Şehit Abdülvahid eseri var. Grup Ümmet'ten onu vereceğim inşallah. Bu vesileyle bir daha kendisini rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Rabbim bizleri onların yolundan, onların açmış olduğu çığırdan ayırmasın inşallah. Grup Ümmet'ten onu vereceğim inşallah. Bu vesileyle bir daha kendisini rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Rabbim bizleri onların yolundan, onların açmış olduğu çığırdan ayırmasın inşallah. Grup Ümmet'ten onu vereceğim inşallah. Bu vesileyle bir daha kendisini rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Rabbim bizleri onların yolundan, onların açmış olduğu çığırdan ayırmasın inşallah. Onlar bize gösterdi ki Allah için çekilen hiçbir acı gitmez. Evet, Fuat ve Fadila kardeşlerimizden Allah razı olsun, bu güzel paylaşımı, bu güzel yazıyı bizimle paylaştılar. On her heben. Evet, Siirt'ten Selma Hanım mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Siirt'ten Selma Hanım. Sıradaki eserler Adana'da olan sevdiklerime, eşime, kızıma ve sizlere armağan olsun. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. İyilik yaparsanız kendinize yapmış olursunuz. Kötülük yaptığınızda yine kendinize kötülük yapmış olursunuz diyerek bu sözü bizimle paylaşmış. Teşekkür ediyoruz Selma Hanım'a göndermiş oldukları paylaşımdan dolayı. Evet, zamanımız var. Gene mesajları paylaşacağım ama bir eserle devam edelim. Şehit Abdülvahid eseri. Bizden de tüm şehit ailelerine, hasreten Şehit Abdülvahid ve ailesine, civan mert gençlere, şehadet aşkıyla yanan yiğitlere gelsin.

İster saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, sırada başta mesaj gönderen bir abimizin istemiş olduğu bir eser vardı. Onunla devam edeceğim inşallah. Adana'dan Muhammed Yahya kardeşim abimiz mesaj göndermişti. Resul gönüllere vahiy ekerdi. Ahmet Savran'dan bu eserle devam edeceğim. Gönül gönüle deyince. Sonrasında inşallah vaktimiz olursa Miryan Hanım'ın, hazır olan Miryan Hanım istemiş olduğu Yüreğimde Bir Hicran Yarası Var eseriyle devam edeceğiz.

Evet Eyüp isminde bir kardeşimiz mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sesinizin ulaştığı her yere, kalbinde zerre kadar sevgi taşıyan her gönle bizden de bir selam olsun. Sıradaki ilahi darda olanlara ferahlık, hastalara şifa ve tüm İslam alemine huzur olması niyetiyle istiyoruz. Ne güzel demiş. Allah razı olsun. Ağzına, yüreğine sağlık. Program akışından gönlünüze hitap eden güzel bir parçayı bizler için çalarsanız çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Eyüp kardeşimize bu güzel paylaşımından dolayı. Evet yine Diyarbakır'a Pembeviran köyüne uzanıyoruz. Oraya gidiyoruz. Dualar bizimle. Bizim dualarımız da onlarla birlikte inşallah. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Ben Diyarbakır'dan Pembeviran köyüne Fatime Kınay sıradaki tüm güzel eser

meşrutiyet ilan edilmişti. Ama Hürriyet Hareketi henüz millet tarafından kabul edilmiş ve sağlam bir temele oturmuş değildi. Hatta devletin merkezinde bu harekete şüpheyle bakan büyük alimler bile vardı. Molla Said'in hareketlerine bir mana veremiyorlar ama karşı da çıkamıyorlardı. Fakat o günlerde Mısır'ın meşhur alimi ve Ezher Üniversitesi'nin öğretim üyesi Şeyh Bahit Efendi'nin İstanbul'a gelmesi onlar için iyi bir fırsat oldu. Alimlerin ısrarı üzerine Ayasofya'da bir namaz sonu sohbetinde Bahit Efendi Molla Said'e yaklaştı. "Avrupa ve Osmanlılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelecekleri hakkında fikirleriniz nedir?" dedi. Molla Said, aynada kendisini seyrediyormuş gibi bir hisle baktı Bahit Efendi'ye. Onun aklından geçenler alnında hatlaşıyormuş gibi bakışlarını ayırmadan cevap verdi. "Avrupa bir İslam devletine hamiledir. Günün birinde onu doğuracak. Osmanlılar da Avrupa ile hamiledir. O da onu doğuracak." Bu veciz ifade karşısında Bahit Efendi'nin söyleyeceği bir şey kalmamıştı. Kendisini bu konuyu açma ve bu soruyu sormaya teşvik eden alimlere döndü. "Bu gençle münazara edilmez. Ben de aynı kanaatteyim. Fakat bu kadar veciz ve beligane bir tarzda ifade etmek ancak Bediüzzaman'a hastır. Korkusu, yalnız hürriyet meşalesini maske yapan yabancı ve karanlık çehreler değildi. Onlardan ziyade muhakemesiz bir merakla düşmanı taklit edenlerin ahmakça hareketlerinin doğuracağı neticelerden de endişe ediyordu. Onun için siz dini incittiniz, gayretullah'a dokundunuz, şeriatı tezyip ettiniz, neticesi vahim olacaktır diyerek onları da ikaz etti. Fakat onların önde gelenleri sözde ikaz olarak yola gelecek makul noktayı çoktan geçmişlerdi. Şimdi büyük bir gayretle milleti de kendilerine benzetmeye çalışıyorlardı. Bunun üzerine Molla Said de daha büyük meydanlarda daha kalabalık insanlara hitap etmeye başladı. "Ey vatan evlatları! Dikkat edin! Elde ettiğimiz uyanma ve inşirah noktasını ahlaksızca kullanıp dini hükümleri hafife alarak tekrar öldürmeyiniz. Elinizdeki değerleri israf ederek, İslam'a aykırı hareket ederek ve haram olan zevklere müptela olarak eski gayret hallerini tekrar diriltmeyiniz. Bu milli birlik ve meşrutiyet gücüyle harekete geçersek kısa zamanda medeni milletlerle omuz omuza gelişme yarışı yapabiliriz. İslami hakikatlerden alacağımız güçle onları kat kat geçebiliriz. Çünkü vaktiyle böyle yaparak geçmiştik. Ey bu vatanın evlatları! Hürriyeti kötü yorumlamayınız. Ta ki elimizden kaçmasın. Çünkü hürriyet ancak İslam'ın adabı ve güzel ahlak sayesinde hükümlerine uyulursa gerçekleşir ve hayat bulur." Molla Said bu konuşmalarla sesini meydanlarda toplanan kalabalıklara duyurmakla kalmadı. Bu konuşmalarını günlük gazeteler birinci sayfalarında neşredince sözünü bütün vatan sathına yaydı. Gazetelerde bu hitapları okuyanlar bunları sahibinin sesinden dinlemenin çok daha tesirli olacağını düşünerek Molla Said'i değişik yerlere davet ettiler. O da mümkün olduğu kadar bu davetlere icabet ederek halkı halden haberdar etmeye çalıştı. Bu gayretlerin neticesinde hürriyetin hakiki şekliyle halka mal olmaya başlaması bu hareketten başka neticeler bekleyen devletleri telaşlandırdı. O zamana kadar aynı hesaplar peşinde olan İngilizler ve Fransızlar beraber hareket ederek hazırlıkları ve diğerlerini tahrike başladılar. İlk içtimai kargaşa Ferah Tiyatrosu'nda koptu. Mizan gazetesi sahibi Murat Bey iddiatçılara çatınca salon bir anda karıştı. İddiatçılar ve muhalifler birbirlerine gireceği sırada ortaya atılan Molla Said, söz hürriyetine saygı göstermenin gerektiğini ayet ve hadislerle izah edip kabaran hissiyatları teskin etti ve büyük bir facianın yaşanmasına mani oldu. Şehirde sis ile yeis iç içeydi. İstanbul, der saadet manasını kaybetmiş, derdert haline gelmeye başlamıştı. Bilhassa Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinden sonra kara bir kabus halini alan yeis bütün vatana yayılmıştı. Dağlara duman çökmüş, şehirlere sis inmiş, devletin mükemmel ve mücessem varlığı yavaş yavaş kaybolarak bir süreyet halini almıştı. Şehirde karışıklık ve kargaşa bütün hızıyla devam ediyordu. Devlet-i ebed müddetin hemen hemen her yerinde artık kimse yarınından emin değildi.
yaptığı tarihi hataların utancıyla milletin yüzüne bakamayacak hale gelen hükümet erkanı ve parti temsilcileri sükuneti zulümle sağlama yolunu seçmişlerdi. Şehirde adavet, düşmanlık, kin, intikam ve kan kol geziyor, zaman geçtikçe azalacağı yerde artıyordu. Devleti işlemez hale getiren bu tehlikeyi makul tedbirlerle önlemeye çalışan insanlar da vardı. Ama devletin düşünen beyni hüviyetindeki şehir o kadar karışmıştı ki kargaşaya karşı koymaya çalışmak, karışıklığı daha da arttırmaktan başka bir işe yaramazdı. Bu halin en tehlikeli tarafı da ümitsizliğin bir gölge halinde bütün vatanı kaplamaya başlamasıydı. Bunun için şehirde kalmanın vatana, millete bir fayda sağlamayacağını anlayan Molla Said, "Elveda, ey gelin libası giymiş, acüzeyiz Şemta" diyerek İstanbul'dan ayrıldı ve deniz yoluyla Anadolu'ya hareket etti. Günlerce süren yolculuk sırasında denizin mavi derinliğiyle, dağların yeşil yüksekliğiyle birlikte temaşa ederek ruhunu saran bu sinsi hissi tabiatın fıtri ahengiyle silmeye çalıştı. Zaman zaman bu vehmi gölgeyi kendi dünyasından uzaklaştırdı, lakin hislerini onun tesirinden tamamen kurtaramadı. Karaya çıktığı zaman bu his daha da kavileşti. Halbuki o, binbir ümitle ayrıldığı Van'a ve vatana ebedi müjdelerle dönmeyi hayal etmişti. Ama şimdi değil müjde vermek, oradan götürdüğü ümidi bile geriye getirememişti. Ümit ve heyecanla yolunu gözleyen insanlara bu haliyle görünmesi onların dünyalarını tamamen karartabilirdi. Onun için Van'a dönmeden bu hissi tesirinden tamamen kurtulması gerekiyordu. Lakin zihinlerdeki ümitsizliğin görünen şekli olan sis, Anadolu'nun bütün dizdikleri gibi Tiflis'i de sarmış, soluğunu kesmeye çalışıyordu. Koca şehirde sisin sirayet edemediği tek yer Kura Nehri'ydi. O şimdiden kendisini gürleyerek çağlayarak akacağı zamana hazırlıyormuş gibi sisin kesafetini aldırmadan sakin bir şekilde akıyordu. Gönlüne girmeye çalışan meyusiyeti, himmet, gayret ve hizmet aşkıyla yenebileceğini düşünen Molla Said, sisin tesir edemediği bir yer bulabilmek için önce nehir boyuna inip suya yakın bir mekan seçmeyi düşündü. Fakat aşağılık bir his olan yeis, insan hissiyatına ancak aşağılarda hakim olabilirdi. Bundan kurtulmanın çaresi yüksek yerlere çıkmak ve yükselmekti. Bunu fark edince o da Şeyh Sanan Tepesi'ne doğru tırmandı. Aslında bölgeye bahar gelmek üzereydi. Tabiat kendisini baharın güzelliklerini karşılamaya hazırlıyordu. Toprak yumuşamış, karlar gevşemiş, ağaçların sürgün vererek dallarının uçları kızarmaya başlamıştı. Ama Şeyh Sanan Tepesi kışın tesirini daha üzerinden tamamen atamamıştı. Onun için Molla Said tepeye ağır ağır çıkmaya başlamıştı. Dağ tepenin eteklerinde erimeye başlayan meyusiyet hissi o yükseldikçe yorulmuşçasına ruhunu kavrayan kollarını gevşeterek tesirini kaybetmeye çalıştı. Tepeye çıkınca bu hissin hiçbir tesiri kalmadı. Yorgun bedenine rağmen dinç bir ruh haliyle tepeye çıkan Molla Said, kaybedilen bu vatan toprağından, kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan vatan taraflarına döndü ve her yer gözlerinin önüne serilmiş gibi seyre daldı. Toprağın ve tabiatın değil, insanın hatasıydı bu. Ama varlıklar bu hissi insanlardan önce duymuşa benziyorlardı. Her zaman kartal çığlıklarıyla bülbül seslerinin birlikte duyulduğu bu tepede şimdi arada bir aşağılara yuvarlanan taşların kaba gürültüsünden başka bir şey duyulmuyordu. Adeta düşman gelince vatan olma vasfını kaybeden bu toprakları insanlardan önce kuşlar terk etmişe benziyordu. Eğer bu esaret hali toprağın altına sızmışsa birkaç gün sonra kadar eridiğinde belki de hiçbir çiçek açmaz, ot yeşermez, yaprak kıpırdamaz, yüksek yerlere gölge düşmezdi aslında. Ama bunları düşündükçe yaralı yüreği kanayan ve duyguları dağlanan Molla Said bu yüksek tepede bile peşi sıra pejmürde olan bir gölgenin süründüğünü fark ederek dönünce Tiflis'e geldiği günden beri kendisini takip eden Rus polisiyle göz göze geldi. Bediüzzaman'ın ateşli bakışları karşısında Rus polisinin yağ bağlamış yürek kalkanı cızır cızır eridi ve ortaya cılız, ürkek ve korkak bir ses çıktı. "Böyle pür dikkat nereye bakıyorsun?" Toprağın geçici bekçisi, vatanın asıl sahibi ve varisine soruyordu bu soruyu.
O halde bu haddini bilmez istilacı polise bu vatanın asıl sahibinin kendisi olduğunu hatırlatan bir şeyler söylemeliydi. Molla Said de öyle yaptı ve bu soruya kalbe nişan alan kurşun gibi tesirli tek kelimeyle cevap verdi. Şehre, neden bakıyorsun? Medresemin planını yapıyorum. Nerelisin sen? Bitlisliyim. Az önceki bakışların ateşli heybeti karşısında adeta bütün hayati değerlerini kaybeden polis, haysiyetini hissiyatıyla kurtarmaya çalışıyormuş gibi gülümsedi. Burası Tiflis'tir. Bitlis ve Tiflis birbirinin kardeşidir. Ne demek istiyorsun? Kelimeler, ümit güneşinin doğuş şafağını tablolaştırıyormuş gibi renkli bir şekilde çıkıyor ve Rus polisinin mağrur hissiyatını boğazlayarak mağdur edici bir mağlubiyete doğru sürüklüyordu. Asya'da, İslam aleminde birbiri ardınca üç nur inkişafa başlıyor. Sizde ise birbirinin üstünde üç zulmet gelişecektir. Şu zulüm perdesi yırtılacak, küçülüp büzülecek, kendi içine çekilecek, ben de gelip burada medresemi yapacağım. Polis son çare olarak Molla Said'in parlayan ümidini, İslam aleminin perişan halini hatırlatarak söndürmeyi denedi. Heyhat, şaşarım senin ümidine. Ben de şaşarım senin aklına. Adeta, bu kışın devam edeceğine ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır. Ama İslam alemi parça parça olmuş. Sen öyle zannediyorsun. Onlar tahsil yapmaya gitmişler. İslam'ın kabiliyetli bir evladı olan Hindistan, İngiliz lisesinde okuyor. İslam'ın zeki bir oğlu olan Mısır ise İngiliz Siyasal Bilgiler Fakültesine ders görüyor. Kafkas ve Türkistan'da İslam'ın iki kahraman neferidir. Onlar da Rus harp okullarında talim görüyorlar. Rus polisi rulet oynamış ve beyninden vurulmuş gibi sendeledi. Fakat Molla Said onun şahsını değil, onun temsil ettiği şahsi manevi hedef aldığından onun ruhundaki direnme tamayyülünü tamamen öldürmek için sözüne devam etti. Şu asilzade evlat diplomalarını aldıktan sonra her biri bir kıtanın başına geçecek, muhterem ve adaletli babalar olan İslamiyet'in bayrağını ufuklarda dalgalandırarak kaderin nazarında feleğe rağmen hikmet-i ezeliyenin sırrını ilan edecek. Meşhur Molla Said o kutsi hakikati şimdiden ilan etmeye başlamıştı. Bir ümit tuğru yiydi bu. Zaten Molla Said de asıl bu maksatla yola çıkmıştı. Anadolu'nun kararmaya başlayan çehresini ümit ışığı ile aydınlatmaya gidiyordu. Bulutların arkasından giden ayı aydınlatıyordu bu gidiş. Rahmetsiz kış bulutu gibi memleketin afakını kaplayan ümitsizlik, gönüllere garip bir ürperti verirken arkasındaki mesrur ve mehtabı, tebessümün parlaklığını ancak idrak sahibi insanlar fark edebiliyorlardı. Anadolu'da ümitsizlik henüz alaca karanlık halindeydi. Halk gidişatın kötü olduğunu hissediyordu fakat hadiselerin seyrini tam olarak bilmediğinden değil harekete geçmek, ortaya koyacağı tavıra bile karar veremiyordu. İnsan ahvaline hakim olan kararsızlıkları kaldırmaya ve karışıklıklara yön vermeye gelen bu nurani tebessüm, ümitsizlik bulutlarının yarıldığı veya kaplamadığı yerlerde açık görülürken, kasavetin kalınlaştığı hallerde sadece varlığını hissettirebiliyordu. Ama kendi dünyasında yeisten eser kalmamıştı. Buna rağmen bu ümit ışığı Van'a varıncaya kadar varlığını hissettirdi fakat gönüllere giremedi. Van'a vardığı zaman ise her şey bir anda değişti. O bulunduğu yerde hemen fark edilirdi. Lakin bu farklılık Van'da her zaman hareket haline gelirdi. Yine öyle oldu. Molla Said Van'a gelince şehir hemen hareketlenirdi. Vanlılar uzun zamandır onun dönmesini bekliyorlardı. Onu da özlemişlerdi ama asıl bekledikleri şey onun dersaadetten getireceği haberlerdi. Gerçi İstanbul'da çıkan gazeteler zaman zaman Van'a da gelir ve bir gazetenin başına belki bin göz üşüşerek dünya ve devlet ahvalinden haberdar olmaya çalışırlardı. Lakin o haberlere pek itibar etmezlerdi. Çünkü Osmanlı'nın fikri ve edebiyat dünyasında gazetenin bahtsız bir başlangıcı vardı.
Bu gazetelerin pek çoğu bazı devlet adamlarının fikirlerini halka aşılamak maksadıyla çıkarıldıklarından milletin sesini yükseltmeleri gerekirken kısmaya çalışmışlardır. Gazetelerdeki haberler de sansür denen bu hissiyat süzgecinden geçirildikten sonra neşredilirdi. Bu keyfi kanunların dışında kalmak isteyenler ise umumiyetle hayatta kalamazlar. Güç bela kalabilenler de buralara kadar gelemezler. Onun için gazetelerin halk üzerinde hiçbir müspet tesiri ve inandırıcı bir fonksiyonu yoktu. Sadece insanların meraklarını kamçılayıp hissiyatlarını harekete geçiriyorlardı. Bu hisler de ancak sözüne itibar edilen insanlardan alınan gerçek haberlerle sakinleşebilirdi. Son zamanlarda değişik kaynaklı haberlerle iyice hareketlenen hisler halkın günlük hayatına tesir etmeye başlayınca Molla Said'i bekleyiş bir haset halini almıştı. Şark'ta onu özleyen ve görmek isteyen pek çok insan vardı. Bunların büyük bir kısmı Molla Said'e en doğru haber kaynağı olarak bakarken bazıları İstanbul'un onu da değiştirip değiştirmediğini merak ediyorlardı. Onun için herkes onu ilk ziyaret edecek grup içerisine girmek istiyordu fakat bu mümkün değildi. Bunun üzerine Van'ın esnaf, eşraf, ulema, şeyh, talebe ve halk temsilcilerinden meydana gelen bir hoşemedi grubu kurdular ve gidip Horhor Medresesi'nin kapısını çaldılar. Molla Said onları kapıda karşıladı. Onlar karşılarında kendileri gibi ümitsiz, kararsız ve karamsar bir çehre bekliyorlardı ama önlerinde canlı, heyecanlı, ümit dolu, aydınlık bir yüz vardı. Molla Said onların bu şaşkın hallerini fazla ciddiye almadı. Hepsiyle tek tek musafahalaşarak içeri aldı ve uzun zamandır hasret kaldıkları sohbetlerine başladı. Seyda, söyle ağa, İstanbul'a gittin, o büyük inkılabı gördün, sen de mühim işler yaptın. Bize oradan ne getirdin? Müjde getirdim. Onların en çok ihtiyacı olan şey de oydu zaten. Zamanlarda aldıkları haberlerle içleri o kadar kararmıştı ki her birine birer İstanbul bahçesi onları müjdeli bir haber kadar sevindiremezdi. Onun için bakışlar canlandı, idrakler hareketlendi ve hepsi pür dikkat dinlemeye başladılar. İstanbul'da devlet yeniden imar ve ihyaya çalışılıyor. Bu iyi haber. Fakat fikirler bunu yapamayacak kadar karışık. Peki müjde bunun neresinde? Milletin devreye girmesinde. Bu ihya hamlesi şimdi milletten bekleniyor. Millet bunu nasıl yapacak? Birliğini, bütünlüğünü bozmayıp ihlaslı çalışarak. Bazıları bu hareketlere düşman oyunu gözüyle bakıyorlar ve dinimizi hedef aldıklarını söylüyorlar. Düşmandır bu. Fırsat bulursa yapar. Bizim en büyük kuvvet kaynağımız dinimizdir. Bize göre bu hareketlerden dine bir zarar gelmesin de ne olursa olsun. Korkmayın. Düşman ne yaparsa yapsın dinimize zarar veremez. Bunu neye dayanarak söylüyorsun? İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Bu sözlerle aslında yalnız onların değil, milletin de eski hale dönme arzusunun ihsas edildiğini anlayan Molla Said, oturduğu yerde doğruldu. Sözlerini hareketleriyle kuvvet vermek istercesine sağ elinin işaret parmağı ile orta parmağını birleştirip duygulu hecelerle hızla sol elinin üzerine vurarak konuşmaya başladı. Bakın, size kısa bir şey söyleyeceğim. Dikkatli dinleyip ezberleyin. Eski hal muhal. Ya yeni hal ya izmihlal. Kendisi İslam. Milletinin ekseriyeti de İslam olan bir devletin en büyük esası da devletin dininin İslam olmasıdır. Bizim vazifemiz de bu hükmü korumaktır. Çünkü bu hüküm milletimizin hayatının kaynağıdır. Bunu yapabilmek için bize en çok ne lazım Seyda? Doğruluk, daha yalan söylememek, sonra sıdk, ihlas, sadakat, sebat, tesanüt. Neden? Çünkü küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti ise sıdktır. Hayatımızın bekası imanın, sıdkın ve tesanüdün devam etmesiyle mümkündür. Oturanlar adeta birbirlerinin bu hükümlere uyup uymadıklarını kontrol etmek istercesine ellerinde olmadan birbirlerine baktılar. Fakat sözcü sıfatıyla konuşan alim önüne bakarak düşünmeye başladı. Biraz durduktan sonra da başını kaldırdı. Bunu önce reislerimizin yapması gerekmez mi? Elbette. Aramızda onların da temsilcileri bulunduğu için şimdi de millet hesabına onlara sesleniyorum. Oturduğu yerde dizüstü doğruldu. Bu sefer sağ elini yumruklaştırıp işaret parmağını ileriye doğru uzattı. Odada devleti temsil eden askeri ve mülki erkana bakarak devam etti. Ey reislerimiz!
Bu zamana kadar söylediklerinizi hareketlerinizle yaparak tasdik ettiniz. İşi birbirinize havale ederek başkalarının kusurunu kendinize özür göstermeyiniz. Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz. Şu makamlara yerleşip saraylarda oturarak ücretinizi almışsınız. Şimdi hizmet vaktidir. Zamanın Sesi adlı romanın 25. bölümünü dinlediniz. Yeni bir bölümde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Bu radyoda Ağabey Hayat var.
2: Cemre FM tam 98.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Çağlar Üstü Mesaj'ın günümüz frekansı, Cemre FM.

0: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim, halkı hakka çağıran radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
3: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
4: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
9: Reklamları dinlediniz.

0: Kur'an'dan öğütler başlıyor.
1: Kur'an'dan öğütler. Arzu ve isteklerin putlaştırılması. Bismillahirrahmanirrahim. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Câsiye Suresi 23. Kıymetli dinleyiciler, insanoğlu yaratılışı itibarıyla dünya nimetlerine meyyaldir. Onun dünyaya ve dünya nimetlerine meyli, yaşama arzusunun bir gereğidir. Bu itibarla insan ölümü arzu etmez. Her insan gibi biz müminler de daha uzun ömürlü olmayı, daha sağlıklı ve mutlu yaşamayı arzu ederiz. Ancak bu dünyadaki hayatımızın ölümle sınırlı olduğunu, ölümsüzlüğün ve ebediyetin ancak ahiret hayatında olduğunu biliriz ve buna inanırız. Ahiret hayatındaki ebedi mutluluğu kazanmamız için dünya hayatındaki arzu ve isteklerimizin meşru ölçüler dahilinde sınırlandırılması gerekir. Arzu ve isteklerin sınırsızlığı insana mutluluk değil, doyumsuzluk ve sonunda huzursuzluk getirir. Sevgili Peygamberimiz, insanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa bir ikincisini ister. Onun bu ihtirasını ancak toprak, ölüm doyurur. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Buyurarak, insanın arzu ve isteklerinin tükenmeyeceğine, bunun ancak ölümle son bulacağına işaret ediyor. Bu bakımdan İslam dinine göre insan arzu ve ihtiraslarının mahkumu ve esiri olmamalı. Arzu ve isteklerini kontrol altında tutabilmeli. Mutluluğun yolu da arzu ve isteklerin kontrol altına alınmasından geçer. Kanaat tükenmez hazinedir sözünde olduğu gibi insan arzu ve isteklerini kontrol altına alarak arzu ettiğine erişemese de bulunduğu hal üzere mutluluğu yakalayabilir. Mutluluk, insanın insan olması itibarıyla sınırsız bir özgürlüğünün olmadığını bilmesine bağlıdır. Nefis ve heva, yani arzu ve isteklerin bir disiplin altına alınmadığı, hiçbir değer tanımadan sorumsuzca yerine getirilmeye çalışıldığı durumda insan, tamamen bu duyguların ve isteklerin mahkumu olabilir. Kontrolsüz ve başıboş bir iştah mahkumiyeti, gerçekte insanın özgür iradesini arzu ve heveslerine teslim etmesi anlamına gelir. İşte bu durumda insan, belki de hiç farkında olmadan, ayet-i kerimede ifade edildiği gibi, nefsinin arzusuna ilah edinen birisi oluverir. Ayet-i kerimede, nefsi arzularını ilah edinen kimsenin, Allah'ı tevhid etmek hususunda sapıklığa düştüğü ve buna bağlı olarak da kulaklarının ve kalbinin mühürlendiği, gözlerinin de perde çekildiği belirtilmektedir. Zira Allah'ı tevhid etmek, ondan başkasına ilahlığının reddedilmesiyle, onun emir ve yasaklarını kendi arzu ve heveslerine tercih etmekle olur. Bir kimse Allah'ın yegane yaratıcı olduğunu kabul ettiği halde, onun emir ve yasakları konusunda kayıtsız kalırsa, bu durum o kimsenin Allah'ın ilahlığını tasdik etmekte kusurlu olduğu anlamına gelir. Böyle bir kimse, kendi heva ve hevesini ilah edinecek şekilde putlaştırırsa, bununla kendi sonunu hazırlayarak gerçeği anlamaya kulaklarını tıkamış, gözlerini ve kalbini kapatmış demektir. Artık onun zihnini hakikate açma konusunda Allah'tan başka hiçbir kimsenin faydası beklenemez. Bu durumda Allah'tan ona bir fayda hasıl olması için Allah'ın onun anlayışını düzeltmesi, kalbini hakikate açması ve gözlerindeki perdeyi kaldırması için o kimsenin heva ve arzularının mahkumu olmaktan kendini kurtarmaya gayret etme iradesini göstermesi ve Allah'a yönelmesi gerekir. Kıymetli dostlar, öyleyse ayetteki "hala düşünüp ibret almayacak mısınız?" ikazının dikkate alınması gerekir. Bu itibarla biz müminler dahi yaratılışı itibarıyla iyi ve kötüyü işlemeye yatkın ve muktedir olmamız hasebiyle arzu ve isteklerimizi putlaştırma tehlikesine karşı uyanık olmalıyız. Her türlü istek ve iştahımızı bir disiplin içerisinde kontrol altında tutmalıyız. Bunun yolu Allah'a yönelerek onun emir ve yasaklarına riayet etmek suretiyle ondan yardım dilemekten geçiyor. Ayet-i kerimede ifade edilen kulağın ve kalbin mühürlenmesinin, gözlere perde çekilmesinin kendi yapıp ettiklerimizle doğrudan ilgili olduğunu unutmamamız gerekir. Arzu, heves ve ihtiraslarımızın Allah'ın emir ve yasaklarıyla sınırlı olduğunu bilmemiz ve bunlara riayet etmemiz gerekir. Allah'ın bildirdiği helal ve haramlara, emir ve yasaklara bağlı kaldığımız ölçüde, hakikati anlama ve uygulama konusunda Allah'ın yardımını ve yaratmasını hak ederiz. Bunlara kayıtsız kaldığımız ölçüde de duyu organlarımızı hakikati anlama ve uygulama konusunda körelir ve sonuçta duyarsız hale gelebilirler. Arzu ve isteklerin putlaştırılması. Kur'an'dan öğütler.
0: Kur'an'dan öğütler sona erdi.
2: Tam 98. Cemre FM.

Sen hiç ellerindeki uçurtmaların ipine takılıp göklere ağan çocukları gördün mü? Bir bebeğin avuçlarında vahaların kokusunu aldın mı hiç? Ayrılık çölünün ortasında gül gibi kokladın mı saçlarını yârin? Uzak uçurumların tepesinde kuru dal gibi tutundun mu ihtiyarların benekli ellerine? Senin hiç buğulu gözlere banıp banıp ıslanan kirpiklerin göğsünde bıraktığı kılıç yarasını hatırladığın oldu mu? Zaman geçip gitti değil mi yüzünü yalayarak? Hatırlamadın, durup dinlemedin, varıp göremedin ve tutunamadın zamana. Sen iyisi mi dondur karelerin ömrün? Göğe ağan çocuklar, göğüste kılıç yaraları, kuru dallar bir resim olup asılı kalsın odana. Sen sabahları kaç güneşi karşıladın gözlerinde? Kızılca kıyamet ufukları, tomurcuk tomurcuk açılan ışıkları, rengarenk kırlangıçları ilk kez görürmüş gibi gördün mü hiç? Puslu aynalarda gençliğini arayan solgun yüzleri hatırladığın olur mu? Rüzgar dokunuşunu yanağında, yağmur çisesini alnında, suyun serin akışını damağında tutabildin mi? Ah, Yusufçuk kuşu peşinde koşmaları, taze yosun kokusunu ellerinde hatıra defteri gibi dürmek istediğin oldu mu? İlk balıkların oltadaki duruşunu, namaz sonrası ilk huzuru, bir daha içmek istediğin olmuyor mu? Bir daha içmek istediğin olmuyor.

sancılı günler, sınavlı aylar, hesap sorulan yıllar hemen geçip gitmeliydi. Sonralarda saklıydı mutluluk. Büyük adam dediğin kişi ancak yılları yutarak büyüyebilirdi. Huzur uzaklardaydı. Ertesi günlere pusu kurmuştu huzurun nefesi. Sonra, belki daha sonra, belki daha daha sonra kusursuz bir kelebek çıkacaktı çocukluğunun kozasından. Nereden bilirdin kanatlarını yırtacağını zaman rüzgarının? Hiç açmasaydın keşke kanatlarını. Sarılıp bekleseydin İbrahim dedenin boynuna. Hayat içinden bir de sen geçtin diye mutlu mu oldu dersin? Üzerinde bir sen daha olunca başı göğe mi erdi dünyanın dersin? Bu beden, bu toprak beden seni içinde ağırladı diye topraktan uzak mı kalacak dersin? Sonraya, sonraya, hep sonraya koştun. Şimdinin billur sularına kanmadın. Anın serin yamaçlarına yaslanmadın sen. Emeller besledin ecelinden habersiz. Hırslar büyüttün kalbinde amansız. Boyunun ölçüsünü toprağa bıraktın. Sen durup kalmadın sana ait olan anda. Hep acele ettin. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadın.

0: Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Güler Ticaret, yaşam mekanlarınızı keyifle yaşanabilir hale getiriyor. Seramik ve fayans çeşitleri, granit mutfak mermeri, mutfak dolabı ve akrilik kapak çeşitleriyle evinizin güler yüzü oluyoruz. Kaliteyi ön planda tutmak ve kaliteyi daha ucuza sunmak bizim işimiz. Muhammed Zeynettin Güler. İletişim 0546 264 7004 0541 678 47 çift 0. Ticaretten dostluğa giden adres. Tepebaşı Mahallesi, Eski Bağdat Oteli ilerisi, Hamit Çelik Parkı civarı, Kızıltepe, Mardin.
7: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-534-47-00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Saat 19. Cemre FM ana haber başlıyor.
1: Ateşkesi ihlal etti malumunuz. Hürmüz'de dediğimiz gibi gerilim artıyor kıymetli izleyenler. ABD'nin ateşkesi ihlal eden saldırıları üzerine İran'dan da misillemeler geldi. Bugün gün boyu yaşanan sıcak bir gündem vardı. O sıcak gelişmelerden biri de İran'ın bir petrol tankerine el koymasıydı. Detayları bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız Gazze'den. Ne yazık ki Gazze, bildiğiniz gibi kıymetli izleyenler, soykırımcı Siyonistlerin saldırıları her gün devam ediyor. Bugün Gazze'de 3 polis daha şehit oldu. Toplam şehit sayısı ne yazık ki artıyor. Gazze'nin mazlumiyetine en sıcak tepkiyi malumunuz Sumut filosu veriyor. Sumut filosu yeniden harekete geçiyor. Türkiye'ye de uğrayacak. Ayrıntıları bültenimiz içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. Petrol gemisine yapılan saldırı üzerine İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 3 Amerikan destroyerine ateş açtığı ifade edildi. İran, ABD ateşkesi ihlal etti açıklaması yaptı.
2: ABD, ateşkes ihlalleriyle İran İslam Cumhuriyeti ile yapılacak bir anlaşma ihtimalini zora sokmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan Perşembe günündeki askeri gerilim, İran'la ABD arasında son dönemin en tehlikeli çatışmalarından biri olarak kayda geçti. Tahran yönetimine göre gerilim, ABD güçlerinin Keşm Adası ve Minap'ta İran'a ait bir petrol tankerini hedef almasıyla başladı. Tasnim Haber Ajansı, ateşkesi ihlaline misilleme olarak Hürmüz Boğazı yakınındaki 3 ABD savaş gemisinin İran donanması tarafından hedef alındığını kaydetti. İran basını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Keşm kentindeki iskeleye düşmanca bir eylemde bulunduğuna dair işaretler olduğunu da ifade etti. Bender, Abbas ve Keşm Adası üzerinde 2 drone'un düşürüldüğü kaydedildi. İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hatemül Enbiya karargahı ise ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Karargah açıklamasında ABD güçlerinin İran kıyı bölgelerine saldırı düzenlediği belirtilirken, buna karşılık İran güçlerinin Hürmüz'ün doğusunda ve Çabahar çevresinde bulunan Amerikan askeri unsurlarını hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada İran herhangi bir saldırıya en ufak bir tereddüt göstermeden güçlü bir şekilde karşılık verecektir denildi. ABD tarafından ise saldırılara meşru müdafaa kapsamında yanıt verdik, gerilimi tırmandırma niyetinde değiliz açıklaması geldi. Ateşkesin devam ettiğini söyleyen ABD Başkanı Trump ise anlaşmanın imzalanmasına yönelik yine amiyane tehditler savurdu.
1: İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine daha el koydu. Deniz komandoları petrol ihracatını aksatmaya çalışan Ocean Koyi adlı tankere el koydu. Brent petrol fiyatları ise cuma günü sabah saatlerinde varil başına 101 doları aştı.
2: Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, cuma günü bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran, kuralları ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre operasyon, Ocean Koi isimli geminin İran'ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunmasıyla gerçekleştirildi. İran deniz komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edildi. Tankere el konulması olayının İran'ın ABD gemilerine yönelik misilleme operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el konulması haberi küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor.
1: Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nda yeni bir prosedür başlatıyor. Basra Körfezi Boğazlar İdaresi adıyla kurulan ofis gemi geçişlerinden artık zorunlu belge isteyecek. Bu belge gemi sahipleri, işletmeciler ve mürettebat hakkında bilgi verilmesi dahil 40'tan fazla maddeden oluşuyor.
2: Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem başlıyor. İran, Boğaz'dan geçişleri denetleyerek kontrolü sağlayacak. CNN'in bildirdiğine göre Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmesi için gemiyle ilgili bilgileri içeren eksiksiz bir belge isteyecek. Habere göre söz konusu belgenin İran'ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi tarafından yayınlanan ve güvenli geçişi sağlamak için tüm gemiler tarafından doldurulması gereken bir başvuru formu olduğu belirtildi. CNN'e göre belge sadece gemiyle ilgili bilgileri değil, aynı zamanda sahiplerinin, işletmecilerinin ve mürettebat üyelerinin uyruklarını da içeren 40'tan fazla madde içeriyor. Beyanname ayrıca kargo hakkında da ayrıntılı bilgi gerektirecek. Doldurulmuş beyannamenin Basra Körfezi Boğazları İdaresi'ne e-posta yoluyla gönderilmesi öneriliyor. İran, Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğini yönetmek için e-posta bildirimleri göndermeyi de içeren yeni bir mekanizmayı resmen başlattı.
1: ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den Trump'a bir kötü haber daha geldi. CIA, İran'ın ciddi ekonomik zorluklarla karşı ABD'nin deniz ablukasına en az 3-4 ayına ilişkin raporunu Trump'a sundu. Raporda ayrıca İran'ın mevcut savaş kapasitesini büyük ölçüde koruduğu belirtildi.
2: ABD ve Siyonist işgal rejimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki gerilim üst perdeden devam ediyor. İran'la ABD arasında bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işareti devam ederken, Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den Donald Trump'a kötü haber geldi. Hürmüz'de gerilim ve ABD ablukası devam ederken, CIA, Trump yönetimine İran'ın dayanma süresine ilişkin analizini sundu. Analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz derinleşmeden söz konusu ablukaya en az 3 ile 4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Öte yandan Tahran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine yer verildi. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini ve füze stoklarının yaklaşık %70'ini hala elinde bulundurduğu kaydedildi. Analizde ayrıca yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı ve hasar gören bazı füzeleri onarılabildi belirtildi.
1: Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ateşkes ihlali ve Tahran'ın karşılık vermesi petrol fiyatlarının sert yükselişine yol açtı. Piyasalarda dalgalanma sonucu Brent petrol 100 doların üstüne çıktı.
2: Siyonist işgal rejimi ve ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattıkları savaş küresel krize neden olmuştu. Washington ve Tahran arasında yaşanan ateşkes sonrası küresel krizde yumuşama görülmüştü. Ancak ABD'nin İran'a yönelik ateşkes ihlalleri küresel krizin dalgalı olmasına yol açarken Washington yönetiminin Perşembe gününün İran petrol gemisine saldırısı yine piyasaları olumsuz etkiledi. Brent petrol vadeli işlemleri Perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta %7,5'e varan bir artış gösterdi. Cuma günü Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte fiyatlarda hafif bir gevşeme yaşansa da küresel gösterge olan Brent petrol varil başına 101,12 dolardan işlem gördü. Söz konusu yükseliş küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda tarafların 7 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen ABD'nin ateş açması sonucu gerçekleşti. Bununla birlikte Brent petrol fiyatları günlük üretimde tahmini 14,5 milyon varillik açık yaşanması nedeniyle savaş öncesine göre yaklaşık %40 oranında artış gösteriyor. Artan gerilim Asya borsalarını da olumsuz etkiledi.
1: Siyonist işgalciler Lübnan'da savaş suçu işlemeye devam ediyor. İşgal ordusu Lübnan'da biri sağlıkçı, biri sivil savunma görevlisi olmak üzere en az 9 kişiyi katletti.
2: Siyonist işgal rejimi Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da savaş suçları işliyor. İşgal rejimine ait SİHA, Lübnan'ın güneyindeki Mejdelsen kasabasına saldırdı. Lübnan Kamu Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'ne göre bir ambulans ekibine düzenlenen hava saldırısında İslam Sağlık Derneği'nden bir sağlık görevlisi şehit oldu. Bir diğeri ise yaralandı. SİHA'lı bir saldırı da Hasbaya bölgesine düzenlendi. İşgal ordusu, yolda seyreden bir araca yaptığı saldırıda bir sivil savunma görevlisini katletti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıyı uluslararası insani hukukun ihlali olarak kınadı ve uluslararası toplumu bu tür ihlalleri durdurmak ve uluslararası anlaşmaları korumak için harekete geçmeye çağırdı. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyonu Merkezi son saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgileri paylaştı. İşgal ordusunun yoğun saldırılarında ikisi Filistinli olmak üzere 7'den fazla Lübnanlı sivil şehit oldu. Lübnan hükümeti ile işgal rejimi arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren sözde ateşkesten bu yana Lübnan'da şehit sayısı 2727 ve yaralı sayısı ise 8438'e yükseldi.
1: Filistin haberleriyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırıları sözde ateşkese rağmen sürerken Gazze'de 3 polis memuru daha şehit oldu. Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda toplam şehit sayısının 72.628'e yükseldiğini açıkladı.
2: Gazze şeridinde ateşkes kağıt üzerinde. Garantör devletlerse sadece soykırım saldırılarını seyretmekten başka bir işe yaramıyor. İşgal rejimine ait bir Apache helikopteri Gazze'nin batısındaki Ensar bölgesinde bulunan güvenlik birimlerine ait takip odasına hedef aldı. Düşük irtifada yoğun uçuş gerçekleştiren helikopterin en az bir füze ateşlediği belirtildi. Saldırı sırasında bölgede yoğun insansız hava aracı hareketliliği yaşandığı kaydedildi. Şehitler ve yaralılar Şifa Tıp Kompleksi'ne kaldırılırken ağır yaralılardan birinin Filistin Kızılay'ına bağlı Sahra Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Gazze İçişleri Bakanlığı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu, biri güvenlik mensubu olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Hamas ise ateşkesi ihlal eden saldırıya tepki göstererek bunun Filistin halkına karşı sürdürülen günlük katliam ve soykırım sahnelerinin devamı olduğunu belirtti. Hareket arabulucu ülkelere ve ilgili taraflara çağrı yaparak Siyonist işgal rejimine baskı uygulanmasını ve ateşkes yükümlülüklerine uyulmasını istedi. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son Siyonist saldırılarda hastanelere 9 şehidin naaşı ulaştı. Aynı süreçte 39 yaralının da hastanelere getirildiği açıklandı. Bakanlık verilerine göre 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Gazze'de 846 Filistinli şehit oldu. 2418 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri ayrıca enkaz altından 769 naaş çıkardı. Açıklamada 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda toplam şehit sayısının 72.628'e, yaralı sayısının ise 172.520'ye yükseldiği ifade edildi.
1: Hamas liderlerinden Halil el-Hayye ve Halit Meşal, Siyonist rejimin saldırısında şehit olan Azzam el-Hayye için düzenlenen taziye programında dikkat çeken mesajlar verdi. İki isim de Gazze'deki fedakarlıkların ümmetin sorumluluğunu büyüttüğünü vurgularken direnişten geri adım atılmayacağını belirtti.
2: Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam el-Hayye'nin şehit edilmesinin ardından düzenlenen taziye programında konuşan Hamas yöneticileri Gazze direnişine ilişkin güçlü mesajlar verdi. Halil el-Hayye, Siyonist rejimin suikastlar ve aileleri hedef alan saldırılar yoluyla direnişi teslim alma çabasının sonuç vermeyeceğini söyledi. Oğlunun şehadetini büyük bir şeref olarak niteleyen el-Hayye, daha önce 3 oğlunu daha şehit verdiğini hatırlattı. El-Hayye, işgalcilerin müzakerelerde baskı kurmak için saldırıları kullandığını belirterek, liderleri, çocuklarını ve ailelerini hedef almak direnişi durduramaz. Şehitlerin kanı, Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolun yakıtıdır, dedi. Siyonist rejimin geçtiğimiz yıl Katar'daki müzakere heyetini de hedef aldığını söyleyen El Hayye, saldırıların direnişin iradesini kıramayacağını ifade etti. Hamas'ın Gazze lideri, Filistin halkının yaşadığı büyük acılara rağmen direniş çizgisinin sürdüğünü belirterek, "Biz halkımızdanız, onların acısı bizim acımızdır. Zafer mutlaka gelecektir." ifadelerini kullandı. Programda konuşan Halit Meşar ise, Gazze'nin Aksa Tufanı sürecinden bu yana insanlık tarihine direniş destanı yazdığını söyledi. Meşal, Gazze halkının verdiği büyük bedellerin ümmetin omuzlarındaki sorumluluğu artırdığını belirtti. Meşal ayrıca Halil El-Hayye'nin şehit çocukları Azzam, Hemmam, Hamza ve İzzettin El-Hayye'nin direniş çizgisinde yetişmiş örnek isimler olduğunu ifade ederek Gazze'nin her gün yeni kahramanlar yetiştirdiğini söyledi. Gazze'nin sadece Filistin için değil, tüm ümmet ve insanlık adına bedel ödediğini kaydeden Meşal, direniş güçlerine, Kudüs'e, Batı Şeria'ya ve Filistinli esirlere destek verilmesi çağrısında bulundu.
1: Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, Siyonist rejimin Janet zindanındaki tecrit bölümlerinde Filistinli esirlere yönelik ihlalleri ağırlaştırdığını açıkladı. Açıklamada Filistinli esirlerin sistematik işkenceye tabi tutulduğu, çıplak aramalara maruz bırakıldığı, sağlık ihmali yaşandığı ve kötü muamele uygulandığı belirtildi.
2: Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İşgal rejiminin Filistinli esirlere muamelesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, özellikle tecrit bölümlerinde tutulan esirlerin ağır sağlık sorunları ve sistematik baskılar altında yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi. Esirler arasında ciddi cilt hastalıklarının yayıldığı belirtilirken, düzenli sağlık hizmeti verilmediği ve tedavilerin bilinçli şekilde geciktirildiği kaydedildi. Açıklamaya göre esirler sürekli kaşıntı, iltihap ve enfeksiyon şikayetleri yaşarken yeterli ilaç ve tıbbi destek alamıyor. Ayrıca tutukluların kıyafet ve temel ihtiyaç malzemelerinden de mahrum bırakıldığı aktarıldı. Esirler Medya Ofisi, zindanlardaki baskınların da yoğunlaştığını bildirdi. İşgalcilerin koğuşlara sık sık baskın düzenlediği, bu baskınlarda esirlere çıplak arama yapıldığı ve saatler boyunca elleri bağlı şekilde yerde bekletildikleri ifade edildi. Bazı baskınlarda ses bombalarının kullanıldığı ve esirlere doğrudan fiziksel şiddet uygulandığı belirtildi. Filistinli esir kurumlarının verilerine göre, Siyonist rejimin zindanlarında tutulan Filistinli esir sayısı, Mayıs 2026 itibarıyla 9400'ü geçti. Bu sayı içerisinde 87 kadın esir ve yaklaşık 360 çocuk bulunuyor. Ayrıca yasa dışı savaşçı kategorisinde tutulanların sayısının 1283 olduğu belirtilirken, bu rakama Gazze'den alınıp işgal ordusuna ait askeri kamplarda tutulan çok sayıda Filistinlinin dahil olmadığı ifade edildi.
1: Gazze'de sağlık krizi her geçen gün daha da derinleşiyor kıymetli izleyenler. Gazze şeridinde oksijen merkezlerinin ana kaynağı konumundaki Nasır Hastanesi'nde oksijen istasyonlarının hizmet dışı kalması küvezdeki bebekler dahil tüm hastaların hayatını tehdit ediyor.
2: Siyonist saldırıların ve insani yardım girişlerinin engellendiği Gazze'de sağlık hizmetleri alarm veriyor. Zorunlu göçün getirdiği acıların içine doğan minik yürekler, nefes almak için ihtiyaç duyduğu oksijenden dahi mahrum kalma tehlikesi yaşıyor. Yaşama oksijen tüpüyle tutunan minik bedenler bu haktan bile mahrum bırakılıyor. İşgal rejimi saldırısı ve ablukası, Gazze'de oksijen sıkıntısı çeken bebekleri yavaş ve sessiz bir ölüme mahkum ediyor. Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Müdürü Dr. Ahmet Ferra, yedek parça ve yakıt girişini engellemesi nedeniyle Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde iki oksijen istasyonundan birinin tamamen durduğunu, diğerinin ise durma noktasına geldiğini söyledi. Oksijen istasyonlarının kırmızı alarm verdiğini ve çok acı bir senaryonun gerçekleşmek üzere olduğu uyarısında bulunan Ferra, oksijenin temin edilememesi demek yatan onlarca hatta yüzlerce hasta için toplu infaz demektir diye konuştu. Nasır Hastanesi Teknik Bakım Birimi Sorumlusu Mühendis İsmail Ebu Nemr ise oksijen istasyonlarının, sağlık merkezleri ve hastanelerdeki hastalara oksijen sağlayan ana ve tek kaynak olduğunu söyledi. Bugün çok büyük bir tıbbi felaketle karşı karşıyayız diyen Ebu Nemr, uluslararası topluma yardımcı olma çağrısında bulundu. Gazze'de sağlık sistemi, yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle neredeyse tamamen felç olmuş durumda.
1: Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosu Yunanistan'dan hareket ederek Marmaris'te uluslararası toplantı düzenleyecek. 12 Mayıs'ta yapılacak toplantıda misyonun yeni aşaması ve gelecek yardım planları kamuoyuna duyurulacak.
2: Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla faaliyet yürüten küresel Sumut filosu Yunanistan'dan hareket ederek Türkiye'ye geleceklerini duyurdu. Filo'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Filo'nun Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıkacağı belirtildi. Açıklamada Marmaris'te düzenlenecek uluslararası toplantı kapsamında bekleyen gemilere 30'dan fazla teknenin katılacağı ifade edildi. Uluslararası toplantıda hareketin siyasi stratejisinin değerlendirileceği ve misyonun sonraki aşamalarının ele alınacağı kaydedildi. Filo'dan yapılan açıklamada 12 Mayıs'ta düzenlenecek basın toplantısında misyonun yeni aşamasının kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve siyasi destekçilerle birlikte gelecekteki yardım misyonlarının korunmasına yönelik taahhütlerin açıklanacağı bildirildi. Açıklamada işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsanlık, alıkoyma ve Avrupa sularında işlenen ihlaller nedeniyle hukuki ve siyasi girişimlerin gündeme taşınacağı ifade edildi. Filo paylaşımında daha önce işgalci rejimin kaçırdığı aktivistler için Saif ve Tiago'ya özgürlük çağrısı da yapıldı.
1: Hüdapar Milletvekili Serkan Ramanlı, mecliste düzenlediği basın toplantısında küresel Sumut filosuna yönelik saldırılara ilişkin konuştu. Sumut filosuna yönelik zorbalık apaçık bir korsanlıktır ifadelerini kullanan Ramanlı, uluslararası topluma ve İslam ülkelerine filoya destek çağrısında bulundu.
3: Herkesin derinden hissettiği...
2: Hüdapar Milletvekili Serkan Ramanlı, mecliste basın toplantısı düzenledi. Ramanlı'nın gündeminde küresel Sumut filosuna yönelik saldırılar vardı.
3: Karada ve havada sergilenen zorbalık bir kez daha uluslararası sularda yardım gemilerini hedef alarak apaçık bir korsanlık örneğine dönüştü. Filo yönetimi yaşanan tüm saldırılara ve engelleme girişimlerine rağmen yoluna kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. Yeni katılımlarla gücünü arttıran bu sivil inisiyatifin Gazze'ye doğru ilerleme kararı, küresel vicdanın zulme karşı attığı tarihi bir tokattır.
2: İnsan hakları savunucularının vahşete sessiz kalmaması gerektiğini belirten Ramanlı, uluslararası topluma ve İslam ülkelerine çağrıda bulundu.
3: Sözde demokrasi ve insan hakları savunucuları bu vahşete sessiz kalarak bu suça ortak olmamalıdır. Gazze ablukasının kırılması hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. İlgili devletleri ve uluslararası mekanizmaları sivil yardım koridorunun güvenliğini sağlamak adına askeri koruma dahil her türlü önlemi almaya ve bu insani koridoru korumaya davet ediyor. Sivil yardım koridorunun...
1: İç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Meclis Genel Kurulu'nda fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi. Düzenleme ile yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onaylanma şartı getirilecek.
2: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikle yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor. Buna göre işletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Mevcut bir işletme projesi yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. bu projede öngörülen artış oranı bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Geçici projeler kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak. Kanunun yönetim planı ve değiştirilmesi başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Kabul edilen kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Taşınmaz değerleme verileri Tapu ve Kadastro'ya elektronik ortamda aktarılacak. TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek. Zemin ve temel etüt kuruluşu ortaklarından en az biri inşaat mühendisi olacak. Mikser etiketiyle kare kodlu irsaliyesi uyuşmayan beton üreticisine 250 bin lira ve çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara da 209 bin lira ceza kesilecek.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir yolsuzluk operasyonu daha. Geçtiğimiz yıl yapılan operasyonda Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi isimler yolsuzluktan tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu, suç örgütüne yönelik dava devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı belirtildi. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedildi. Açıklamada şüphelilerden birinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.
1: İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir bakım evinde yaşlılara şiddet uygulandığı iddiası tepki çekti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından 4 kişi gözaltına alınırken çevre esnafı da daha önce sık sık polis ekiplerinin bakım evine geldiğini ve içeriden çığlık sesleri duyduklarını söyledi. Bakım evine ait 3 yıl öncesine ait görüntülerse yürek burktu.
2: İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir yaşlı ve hasta bakım evinde ortaya çıkan şiddet görüntüleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakım evinde yaşlılara kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine emniyet ekipleri ve ilgili kurumlar harekete geçti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

0: şence yapıyorlar yani, din söz dinlemeyince ittiriyor, vuruyor, kalkıyor yani, ne bileyim yani, bu gibi şeyler yani.
1: İddialara göre kurumda benzer olayların daha önce de yaşandığı öne sürüldü. Aynı bakım merkezinde yaklaşık 3 yıl önce çekildiği iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kurumda kalan yaşlı vatandaşların içler acısı hali yürek buruktu. Odaların ortalığa bırakılmış yemek kaplarının ve hastaların yattığı yatakların kirli olduğu, hastalarınsa bu yataklarda yattıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililerin hem şiddet iddialarını hem de kurumun çalışma koşullarını ayrıntılı şekilde incelediği bildirildi. Kamuoyu ise yaşlılara yönelik kötü muamelenin sorumlularının cezalandırılmasını istiyor.
2: Başıboş köpek saldırıları Türkiye'de çözülemeyen bir sorun olarak devam ediyor sayın seyirciler. Son dönemde artan köpek saldırılarına Güvenli Sokaklar Derneği Batman İl Temsilcisi Yasin Emrak'tan tepki geldi. Yetkililerin ihmallerden sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizen Emrak, başıboş köpek sorununun hem halk sağlığını hem de çocukların güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.
1: Son dönemlerde Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları, sokak güvenliği ve kamu sorumluluğu tartışmalarını yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasına taşıdı. Güvenli Sokaklar Derneği Batman İl Temsilcisi Yasin Emrak, başıboş köpek saldırılarına ilişkin İlka muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Emrak, Van'da bir çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatarak, başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirtti.
3: Ülkemizde tekrar köpek saldırıları gündeme düştü maalesef. En son Van'daki olay kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. Van'da iki tane çocuk köpek saldırısına uğradı. Bir tanesi maalesef hayatını kaybetti. Amcasının ifadesine göre boğazı ve ellerine kadar, parmaklarına kadar köpekler parçalamış, yemişler. Onun dışında Ümraniye'de, Denizli'de, Muş'ta, Kocaeli'nde yine köpek saldırıları gerçekleşti.
1: Konuya ilişkin eğitim politikalarına da değinen Emrak, çocuklara yabani hayvanlarla ilgili doğru yaklaşımın öğretilmesi gerektiğini belirtti.
3: Bu konuda aslında en büyük görev milli eğitime düşüyor. Milli eğitim maalesef son zamanlarda müfredata hayvan beslemeyi iyilik gibi göstermeye başlamıştı. Bunun uzmanlar tarafından ne gibi sonuçlara ulaşacağı müfredata eklenmeli. Özellikle çocuklara yabani hayvanları beslememeleri öğretilmeli. Yabani hayvanları besleyen ülkelerde bunun nasıl sonuçlar ortaya çıkardığı özellikle uzun vadede yaşanarak öğrenilmiş bir gerçektir. Yani bu konuyu uzmanlar tarafından müfredata alınarak öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Emrak, yetkililerin ihmallerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi.
3: Yetkililer görevlerini yerine getirmediği zaman, ihmal ettiği zaman bundan sorumlu tutulmalı. Hani bir çocuk saldırıya uğruyorsa bunun bedelini oradaki mülki idare ödemeli. Belediye bunu ödemeli. Hani belediye başkanı ödemeli. Niye görevini yapmıyor? Veya vali niye görevini yapmayanları denetlemiyor? Bunun bir karşılığı olmalı. Yani bir inşaat mühendisi ya da bir doktor görevini ihmal ettiği zaman, aksattığı zaman nasıl cezalandırılıyorsa bir belediye başkanı, bir vali de aynı şekilde cezalandırılmalı. Yani hiçbir şey görevi ihmal için bir gerekçe olamaz.
2: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir ağılın çatısı çöktü. Çökme sırasında ağıldaki 13 küçükbaş hayvan telef oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken ağılda inceleme yaptı. Çökme nedeniyle ağılda maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu görüntüler de İzmir'in Ali Ağa ilçesinden. Hurda limanından yük aldığı tahmin edilen kamyonun kasasına istiflenen metal parçalarının dışarı sarkmasına aldırış etmeden trafikte ilerlediği görüldü. Kasadan sol tarafa doğru metrelerce taşan ve yolu kapatacak şekilde sarkan bir metal çubuk, hem yan şeritten geçen araçlar hem de karşı yönden gelen trafik için büyük risk oluşturdu. O anları saniye saniye kaydettik.

0: eden bir sürücü duruma tepki gösterdi. İstanbul'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün sürücüsü, Acıbadem durağında motor bölümünden duman yükseldiğini fark edince aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Yangın nedeniyle aksayan seferler metrobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü. Osmaniye'de teneffüs sırasında bir ilkokul öğrencisinin nefes borusuna mısır parçası kaçtı. Olay, Osmaniye merkezde bulunan 7 Ocak İlkokulu'nda meydana geldi. Durumu fark eden nöbetçi sınıf öğretmeni Ayşe Dinç, hızla öğrencinin yanına koştu. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını ve soluk borusuna yiyecek kaçtığını anlayan öğretmen Ayşe Dinç, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonrası öğrencinin nefes borusundaki yiyecek çıkarılırken, öğrenci yeniden nefes almaya başladı.
1: Şırnak'ta hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler icazet aldı. Cizre İlçe Müftülüğü'ne bağlı kurslarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 335 öğrenci için merasim düzenlendi.
0: Şırnak'ta 335 öğrenci hafız oldu. Cizre Müftülüğü'ne bağlı El Cezeri Yatılı Kur'an Kursları bünyesinde hafızlıklarını tamamlayan 335 öğrenci için merasim düzenlendi. Geliyor. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde hafızlara icazet diplomaları ve hediyeleri Şırnak Valisi Birol Ekici, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve diğer protokol üyeleri tarafından törenle verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, icazet töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.
2: Şırnak için hakikaten coşku duyacağı, övünç duyacağı, onur hissedeceği bir güne şahitlik geliyoruz. Onun için bugüne ben de şahitlik etmek istedim. Kıyamet gününde huzura çağrıldığımızda her sözümüz, her söylemimiz, her saatimiz ve her an mekanımız sorulacak ya bize, kare kare göz önünden getirilecek ya, o gün bu hafızlarla birlikte olmanın sevincini ve onurunu biz de Rabbimize arz edeceğiz.
0: Şırnak Valisi Birol Ekici de hafızlık icazetinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
3: Bizler Hazreti Nuh'un mekanlarında yaşıyoruz. 70'ten fazla Cezeri ismini kullanan alimimiz var bizim. Biz bu topraklarda yeni Cezerileri, yeni ilim adamlarını sizlerle yetiştireceğiz. Artık bizim hafız kaymakama, hafız memura ihtiyacımız var. Yoksa yaptığımız işlerin ruhu bir miktar eksik kalabiliyor.
0: Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'la Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu da birer konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından Reisül Kurra, Hafız Mustafa Demirkan, genç hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dua etti. Okunan ilahi ve kasidelerden sonra Kur'an kurslarından mezun olan kursiyerlere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi.
1: Dünya gündemiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Malumunuz yeni bir virüsümüz var artık, hantavirüs. Sağlık Bakanlığı'ndan hem de Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Hantavirüsün enfekte kişiler için tehlikeli olduğunu ancak genel nüfus açısından riskin kesinlikle düşük seviyede bulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı da Türkiye'de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını duyurdu.
0: Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Christian Lindmeier, hantavirüsle ilgili kamuoyunda oluşan endişelere dair açıklamalarda bulundu. Lindmeier, virüsün COVID-19 gibi hızlı yayılmadığını ve genel nüfus için riskin düşük olduğunu söyledi. Açıklama, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden MV Hondus isimli gemide bazı yolcularda hantavirüs tespit edilmesinin ardından geldi. Lindmeier, temas takibi çalışmalarının etkili şekilde sürdürüldüğünü vurguladı. Hantavirüsün sadece enfekte kişiler için ciddi risk oluşturduğunu belirten Lindmayer, genel toplum açısından büyük bir tehdit bulunmadığını ifade etti. Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerin dışkı, idrar ve salyasıyla bulaştığı biliniyor. Virüs, bu maddelerin karıştığı havanın solunmasıyla insanlara geçebiliyor. Uzmanlar hastalığın ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi belirtilerle başladığını belirtiyor. İlerleyen vakalarda solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve iç kanama gibi ciddi tablolar ortaya çıkabiliyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye'de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir pozitif vakanın tespit edilmediğini duyurdu. Açıklamada vatandaşların yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan bilgilendirmeleri dikkate alması istendi. Bakanlık, bulaşıcı hastalıklara karşı tarama ve takip çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.
1: Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası çıkan olaylarda Müslümanlara yönelik saldırılar gündem oldu. Evler, dükkanlar ve ibadethaneler hedef alınırken çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de tutuklandı.
0: Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında Müslümanlara yönelik saldırılar ön plana çıktı. Yerel kaynaklar, Müslümanlara ait evlerin, dükkanların ve ibadethanelerin sistematik şekilde hedef alındığını bildirdi. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki BJP'nin Batı Bengal seçimlerini kazanmasının ardından eyalet genelinde gerginlik tırmandı. BJP adayı Suvendu Adhikari'nin Mamata Banerjee'yi mağlup etmesi sonrası şiddet olayları başladı. Müslüman mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinin tahrip edildiği, bazı ibadethanelerin de saldırılarda zarar gördüğü aktarıldı. Bölgede yaşayanların güvenlik endişesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Olaylar sonrası güvenlik güçleri eyalet genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Şiddet olaylarıyla ilgili 200'den fazla ceza davası açıldığını duyuran yetkililer, 433 kişinin tutuklandığını ve 1100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
1: Sudan'la devam ediyoruz sayın seyirciler. Sudan'da ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasındaki savaş ülke geneline yayılırken ordunun kesin zafer söylemleri sahadaki çıkmazı değiştirmiyor ve ülkeyi giderek parçalanma riskine sürüklüyor. Analistlere göre savaşı dış güçler besliyor. Bu durum Sudan'da fiili bir bölünme riskini de beraberinde getiriyor.
0: Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar 4. yılına girerken ülkeyi giderek daha kırılgan bir yapıya sürüklüyor. Başkent Hartum'dan başlayarak ülkenin birçok bölgesine yayılan savaş, on binlerce can kaybına ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı. Sahadaki gelişmeler tarafların farklı zafer anlatılarını sürdürmesine rağmen çatışmanın net bir üstünlükle sonuçlanmadığını gösteriyor. Ordu kanadı kesin zafer ve kontrolün geri alınması söylemini öne çıkarırken, hızlı destek kuvvetleri geniş alanlarda etkili olduklarını ve bazı stratejik bölgeleri kontrol ettiklerini savunuyor. Çatışmalar özellikle Kordofan ve Mavi Nil bölgelerinde yoğunlaşırken, sivillerin yaşadığı bölgelerdeki yıkım ve insani kriz giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşlar insani durumun kritik seviyeye ulaştığı uyarısında bulunuyor. Analistler ise dış desteklerin çatışmayı beslediğine ve savaşın uzamasına neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu durumun siyasi çözüm ihtimalini zayıflattığı ve ülkeyi uzun süreli bir istikrarsızlık sürecine soktuğu değerlendiriliyor. Uzmanlara göre Sudan 3 temel senaryo arasında sıkışmış durumda. Uzun sürecek bir yıpratma savaşı, bölgesel kontrol alanlarına ayrılmış bir fiili bölünme ya da çatışmanın komşu ülkelere yayılma riski. Her üç senaryoda ülkenin geleceği açısından ciddi belirsizlikler barındırıyor.
1: Afganistan'dan bir çağrı var sayın seyirciler. Zebiullah Mücahit'ten. Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebiullah Mücahit, ülkeleri, büyük güçleri dikkate almadan bağımsız hareket etmeye ve Kabil yönetimiyle iyi ilişkiler kurmaya çağırdı. Mücahit ayrıca bazı ülke istihbaratlarının İslam Emirliği hakkında dünya ülkelerine asılsız propagandalar aktardığını belirtti.
0: Afganistan'da İslam Emirliği yönetiminin iktidara gelmesinin üzerinden 4 yılı aşkın süre geçmesine rağmen şimdiye kadar yalnızca Rusya, Afganistan İslam Emirliği yönetimini resmen tanıdı. Diğer ülkelerin henüz Afganistan'la resmi ilişki kurmaya hazır olmadığını belirten İslam Emirliği sözcüsü Zebihullah Mücahit, ülkelerin büyük güçlerin baskısını dikkate almadan Afganistan'la ilişkilerini bağımsız şekilde geliştirmesi gerektiğini belirtti. Diğer ülkelerin Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Mücahit, ülkelerin de hesaplamalarında ve kararlarında bağımsız olmalarını, Afganistan'la iyi ilişkiler kurmaya karar vermelerini istiyoruz dedi. Mücahit, bazı ülkelerin istihbarat kurumlarının Afganistan'ın güvenliği konusunda bölge ülkeleri ve dünyaya yanlış bilgiler aktardığını ifade etti. Herhangi bir ülkenin adını vermeyen Mücahit, söz konusu bilgilerin kendilerinin yeniden yönetime gelmesinden önceki döneme ait olduğuna vurgu yaptı. İslam Emirliği temsilcilerinin bölgesel ve uluslararası toplantılara katılmasının önemine değinen Mücahit, bu tür temasların güvenlik konusundaki endişelere yanıt verilmesine ve asılsız propagandaların reddedilmesine katkı sağladığını söyledi. İslam Emirliği yönetimi son dönemde Orta Asya, Rusya, Çin ve bazı bölge ülkeleriyle diplomatik temaslarını artırmaya çalışırken, batılı ülkelerse kadın hakları, kapsayıcı yönetim ve güvenlik konuları gibi bahanelerle resmi tanımadan kaçınıyor.
1: Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
0: Meksika'nın Los Mochis kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. İlk belirlemelere göre yangında en az 5 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kendi imkanlarıyla hastaneye giden kişilerin de bulunduğunu belirterek ölü ve yaralı sayısının artabileceğine işaret etti. Yangın sırasında yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı. Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Dukono Yanardağı'nda 20 dağcının yasağa rağmen bölgede bulunduğu sırada patlama yaşandı. Yanardağ 10 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttü. Kuzey Halmahera polis şefi Erlison Pasaribu yaptığı açıklamada patlama nedeniyle ikisi Singapurlu olmak üzere 3 dağcının hayatını kaybettiğini ifade etti. Pasaribu, 7 dağcının kendi imkanlarıyla güvenli şekilde dağdan indiğini, 10 dağcının ise ekipler tarafından sağ olarak bulunduğunu belirtti. Pasaribu, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 20 kişilik dağcı grubunun tırmanma yasağına rağmen dağa çıktığını vurguladı.

0: Çay Mahallesi modern altyapıya kavuştu. Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Marsu Genel Müdürlüğü, altyapısı bulunmayan Midyat ilçesine bağlı Doğan Çay Mahallesi'nde başlattığı 4000 metre uzunluğunda atık su altyapı çalışmasını tamamladı. Midyat ilçesine bağlı kırsal Doğan Çay Mahallesi'nde atık su altyapısının bulunmaması nedeniyle oluşan çevresel riskleri ortadan kaldırmak amacıyla çalışma başlatıldı. Atık suyun açık alana yayılması, kötü koku oluşması ve çevre sağlığını tehdit eden durumların kontrol altına alınması için yürütülen 4000 metre uzunluğundaki atık su hattı imalatı tamamlanarak mahalle modern altyapıya kavuştu. Ayrıca atık su sularının mahalleden uzaklaştırılarak tek bir noktada toplanması amacıyla ve mahallenin gelecekteki nüfusu da dikkate alınarak 500 kişilik foseptik çukuru inşa edildi. Atık su altyapı çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı Osman Ünal, uzun yıllardır altyapı ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla kazdıkları foseptik çukurları ve kullanılmayan eski kuyuları kullanarak karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.
1: Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı, Artuklu, Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 07 78. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
1: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 çift 0.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu,
0: tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar turizmle, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Güler Ticaret, yaşam mekanlarınızı keyifle yaşanabilir hale getiriyor. Seramik ve fayans çeşitleri, granit mutfak mermeri, mutfak dolabı ve akrilik kapak çeşitleriyle evinizin gülen yüzü oluyoruz. Kaliteyi ön planda tutmak ve kaliteyi daha ucuza sunmak bizim işimiz. Muhammed Zeynettin Güler. İletişim 0546 264 7004 0541 678 47 çift 0. Ticaretten dostluğa giden adres. Tepebaşı Mahallesi, Eski Bağdat Oteli ilerisi, Hamit Çelik Parkı civarı, Kızıltepe Mardin.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Ümmü Seleme, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Meymune ile birlikteyken İbni Ümmi Mektum çıka geldi. Bu olay tesettür emri geldikten sonraydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bu kimseden saklanın, örtünün." buyurdu. Biz "Ya Resulallah, o bizi göremeyen bir âmâ değil mi? Ve bizi de tanımaz." deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Siz ikiniz de mi âmâsınız? Onu görmüyor musunuz?" buyurdu.
1: Yüreğinizin sedası. Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
2: Tam 98. Cemre Efendi.

0: Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı, Artuklu, Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Samimi, seviyeli, ilkeli, kaliteli yayıncılık Mardin

0: Tam 98. Cemre FM.
1: Ebu Talha Zeyd İbni Sehl, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: biz sokak başlarında evlerin önünde oturur konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip yanımızda durdu ve "Size ne oluyor da böyle sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan sakınınız," buyurdu. "Sakıncasız şeyler için oturup faydalı şeyler müzakere ediyoruz," deyince, "Eğer sokaklarda oturmaktan vazgeçmeyecekseniz hiç olmazsa yolun hakkını veriniz. O da haram şeylere bakmamak, gelip geçenlerin selamlarını almak ve güzel sözler söylemektir," buyurdu.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.
3: Şimdi reklamlar.
4: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
5: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
6: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
7: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
8: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
9: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
10: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
11: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi Artuklu Mardin.
12: Reklamları dinlediniz.

Gerçek hayatın içinden yüreğe dokunan hikayeler. Her biri yaşanmış, her biri bir ders, her biri bir umut. İnancın gücüyle şekillenen hayatlar, hayal kırıklıklarıyla yoğrulan dualar, umutsuzluk içinde yeşeren umutların ve inançla aydınlanan karanlıkların hikayesi. Hayata ve inanca dair yaşanmış hikayeler. Sarsıcı, İlham verici ve yürek burkan anlatımlarla seninle yüzleştirecek gerçek hayat yolculukları. Bu kitap inancın hayata nasıl yön verdiğini unutanlara bir hatırlatma. Mesut Tunce'nin kaleminden hayata ve inanca dair hikayeler ailenizin radyosunda.

0: Sopa borusu. Ben ve annem tam bir bütün gibiyiz. Hani bir elmanın iki yarısı gibi derler ya, o bile bizi tarif etmeye yetmez. Biz ikiye bile bölünemeyen bütün bir elma gibiyiz. O ağladı mı dayanamam. Hemen benim de ağlayasım gelir. Onun gözündeki ilk damla yaş daha yanığına inmeden benim gözyaşlarım sel olur akar. O güldü mü neşelenirim. Güzel dudakları, iki yanı kayıp da tebessüme hazırlandığı anda ben kahkahalara boğulurum. Annem gülecek ya, aslında odur beni coşturan. Onun neşesi benim cennetim, onun hüznü benim cehennemim olur. Bunu bildiğinden benim olduğum yerde ağlamaz kolay kolay. Yavrum diye beni bağrına bastığı anda dünyalar benim olur. Yüzümü boynuna gömer, yanaklarını öpücüklere boğarım. Canım annem benim, onu çok seviyorum. Benden bir şey istedi mi illaki yapmam gerekiyor. Ne yapayım, onun üzülmesine dayanamıyorum. Bu yüzden de elime 5 lira tutuşturup da git Sobacar çarşısından orta boy bir soba borusu al dediğinde itiraz edemiyorum. Ben daha 9 yaşında ufacık bir çocuğum, ne anlarım soba borusundan diyemiyorum. Mavi diş kapısına doğru koşuyorum. İstikamet Sobacar çarşısı. Diyarbakır'ın İslam öncesinden kalma iş merkezi, koca bir şehrin binlerce yıllık ekmek teknesi. Çilekeş annem bir soba borusu almak için bile evden çıkamıyor, sürekli çalışması gerekiyor. Meşhum bir kan davasından dolayı babam kayıplara karıştığından beri 5 çocuğunun nafakasını annemden soruluyor. Kadıncağız bildiği tek işi yapıyor. Mahalleli kadınların elbiselerini dikiyor. 80'li yılların Diyarbakır'ında bir kadın çalışarak ne kadar para kazanabilirse o da o kadar kazanabiliyor. Onun dikiş makinesinin başına geçtiği zaman zekatıyla bile bir erkek koca bir aileyi doyurabilir. Üstüne para da biriktirebilir. Gel gör ki annemin tüm çabasıyla kazandığı para 5 çocuğunun karın tokluğuna bile yetmiyor. Amed'in bazalt taşlı kadim dar sokaklarını birer birer geçip Sobacar çarşısına doğru yol alıyorum. Benim için yaşadığım şehrin sıradan bir köşesi olan bu sokaklar turistler için ilgi çekici tarihi yapılar konumunda. Oturduğumuz ev bize ait. Başka bir ülkede böyle tarihi bir evin sahibi olsak milyonerler arasında yazılırdık. Ama Ahmet'te işler başka türlü yürüyor. Burada tarihin hiçbir kıymeti yok. Dünyanın en eski ve ikinci en uzun surları burada. Lakin madde bağımlılarının gizlenme mekanı haline gelmiş harabe yapılarından ibaret. 550 yıllık bir caminin önünden geçiyorum. Sonra 1500 yıllık bir lahit, ardından 2000 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip Ulu Cami. Surların geçmişini ise ancak Allah bilir. Ulu Cami, İslam aleminin 5. harem-i şerifi. Önceleri Yahudilere ait bir sinagogmuş. Hazreti İsa'dan 70-80 yıl sonra kiliseye dönüştürülmüş. Resulullah aleyhissalatü vesselam'la sadece 7 sene sonra da camiye kaybolmuş. Yani Ahmet halkı tarih boyunca semavi hak dinleri takip edip durmuş. Dindar halk canım şu Ahmetliler, bakmayın şu anki hallerine. Şimdi birileri diyecek ki ne varmış şu anki hallerinde? Öf, uğraşamam şimdi sizinle. Ben asıl konumuza dönmek istiyorum. Annemin vermiş olduğu 5 lirayı sımsıkı kavramış halde adımlıyorum daracık sokakları. Tıpkı binlerce yıl önce atalarımdan birinin adımladığı gibi. Parayı tutan elimin parmakları mengeni gibi sımsıkı kenetlenmiş. Çünkü o para çok değerli. Ne zorluklarla kazandığını şahit benim. O parayı hırsızlara kaptıracak olursam kendimi asla affetmem. Nihayet ulaşıyorum Sobacılar Çarşısı'na. Bir iki dükkanı orta boy soba borusu olup olmadığını soruyorum. Sobacı bunlar sonuçta. Onlar da soba borusu olmayacak da nerede olacak? Ama hepsi de çok yüksek rakamlar telaffuz ediyorlar. Annem pazarlık yapmayı bana çok uzun zaman önce öğretti. Ancak cebimdeki 5 lirayla 40 liralık soba borusunun pazarlığını yapmaya cesaret dahi edemiyorum. Son sorduğum dükkanın sahibi benden 35 lira istiyor. Belki bir sonuç alabilirim diye pazarlığa girişiyorum. Adının Ahmet Usta olduğunu öğrendiğim tarama özürlü sıska adamın beni pek ciddiye almadığı belli. Yaşımdan olsa gerek. O beni ciddiye almaya dursun, ben inatçı inatçı tavırlarımla alıcı olduğumu zorla da olsa kabul ettireceğim bu sempatik kelamcaya. Adamın altından girip üstünden çıkıyorum. Bin dereden su getirip sonunda ikna etmeyi başarıyorum. Tamam ulan diyor. Ver 30 lirayı al boruyu. Abi vallahi 30 liram yok diyorum. Ne olur biraz daha insen. Ama hayır inmiyor. Adam da inatçı. Koskoca adamın ufacık bir çocukla pazarlığa tutuştuğunu gören komşu esnaf etrafımıza toplanıyor. Şöyle bir etrafıma bakıyorum. Onlarca insan toplanmış, tam bir cümbüş. Bir tek kamberimiz eksik. O da gelse tam olacağız. Ne yapsın zavallılar? Akşama kadar sinep avlamaktan canları sıkılmış garibanların. Bir eğlence olasılığı görünce fırsatını kaçırmak istemiyorlar. İş yeri sahibine küçücük çocukla iş mi yapıyorsun gibisinden ayıplayıcı bakışlar atıyorlar. Pazarlığa giriştiğim iş yeri sahibi bir kez alıcı olduğuma kendi inandı ya, bu alışverişi gurur meselesi yapıyor. O soba borusunu bana illaki satacak. Kendisinin insan sarrafı olduğunu, benim alıcı olduğumu dünya alemi ispatlayacak. Tamam lan diyor. Ne kadarın var? Biz kaçın kurasıyız oğlum? Benim de pazarlık yapmak için daha 40 fırın ekmek yemen lazım. Havalarında soruyor sorusunu. Biz de az ekmek yemedik o fırından. Sen ne kadar inersin diye sorusuna soruyla karşılık veriyorum. Etrafımızda kalabalıktan uu diye bir ses yükseliyor. Çocuğa bak çocuğa, 40 yıllık esnafa pazarlıkla nal toplatıyor. İş yeri sahibi cevap veriyor. En son 25'e inerim, o da senin hatırın için. Abi 25 de çok, hani 15'e inersem belki anlaşırız diyorum. Etrafından bir uu daha yükseliyor. Bu defaki uu ya bir bekçi düdüğü eşlik ediyor. Belli ki bekçi amca kalabalığı görünce olay var sanıp bu kat bölgesine intikal etmiş. Kalabalığı yarıp bir bana bir de işe sahibine bakıyor. Ahan da kamber düğüne teşrif etti diye iç geçiriyorum. İşte şimdi oldu. Sen de geldin, tamam oldu bekçi amca. Bekçi düdüğü hala halinde olduğu halde ne oluyor burada diye soruyor. Kalabalıktan biri alay edercesine cevap yetiştiriyor bekçi amcaya. Ahmet Usta çok önemli bir müşterisiyle pazarlık yapıyor. Bekçi bir bana bir Ahmet Usta'ya bakıyor. İzdihamın nedenini anlar anlamaz yüzünde istihzai bir tebessüm beliriyor. Ha diyor gülerek. Tamam o zaman ben sizin ticaretinize mani olmayayım. Siz devam edin. O da izleyici kalabalığına dahil oluyor. Ahmet Usta'nın tepesi atıyor. Sen ne anlarsın ticaretten mal kafa? Diye çıkışıyor bekçi amcaya. Cevap yetişen 22 yaşındaki kafaya. Senin yangın var diye kaçtığın ateşe biz mangal kurar cızbız keyfi yaparız oğlum. Sonra tekrar bana dönüyor. 15 lira hayatta olmaz diyor. 20 lira belki ama 20 liranın altına bir kuruş daha inmem. Hadi ama 20'ye indin 15'e sen ne olur diyorum. Bir u daha. Hayır diyor. Son sözüm bu. Zaten sermayesini veriyorum. Bir düğürsen zarar mı edeyim? 20 vereceksen ver. Vermeyeceksen hadi eyvallah. Ahmet Usta'nın daha fazla inmeyeceğine kesin kanaat getiriyorum. Tamam diyorum. Elimi cebinden çıkarıyorum. Evden çıktığım andan itibaren avucumda sımsıkı tuttuğum 5 lira kırış kırış olmuş. Tüm gözler sıkıca kenetlenmiş minik yumruğumda. Avucumu açtığımda 20 lirayı ne 5 lira gören kalabalıktan müthiş bir kahkaha tufanı yükseliyor. Ahmet Usta'nın yüzü bir anda allak bullak oluyor. Hani oğlum 20 lira diyor. Bu kadar tepki gösterilmesine bir anlam veremiyorum. Abi sen bu 5 lirayı al, boruyu ver. Yarım saat sonra sana 15 lira getireyim diyorum. Kalabalıktan bir kahkaha daha yükseliyor. Ahmet Usta dikkatli bir şekilde gözlerimin içine bakıyor. Düşünüyor, taşınıyor. Gözlerimin en derinliklerinde bir şeyler arıyor. Sonra tamam ulan diyor. Ver 5 lirayı al boruyu. Ama yarım saat içerisinde geri kalan 15 lirayı getireceksin. Tamam mı? Diyor. Tamam diyorum dürüstçe. Söz mü? Diye üsteliyor. Söz bir, Allah bir diyorum. Kalabalıktan bu kez şaşkınlık nidaları yükseliyor. Bir dayanamayıp çıkışıyor. Ahmet Usta Allah aşkına sen ne yapıyorsun? Ahmet Usta kendinden emin. Ben ne yaptığımı biliyorum diyor. Aynı adam. Yahu bu çocuk boyuyla giderse bir daha geri gelir mi? Diyor. Gelir diyor Ahmet Usta. Bir başkası nah gelir diye bağırıyor. Ben insan sarrafıyım diyor Ahmet Usta. Bu çocuk var ya bu çocuk. Kalıbımı basarım ki çok dürüst bir çocuk. Sözünün eri bir insanı gözlerinden tanırım ben. Bu çocuk geri gelecek diyorsam bilin ki geri gelecek. Ahmet Usta elimdeki 5 lirayı alıp boruyu elime tutuşturuyor. Çevredekilerin protestoları ayyuka çıkıyor. Ahmet Usta fikrini değiştirmeden önce oradan uzaklaşmak istiyorum. Hızlı adımlarla köşeye dönerken geride kalan kalabalıktan geri gelmeyecek diye bağırışmaların yükseldiğini duyabiliyorum. Dar sokakları bir kez daha aşınlayıp evin yolunu tutuyorum. Bir iki turist kafilesinin yanından geçip eve ulaşıyorum. Evin geniş ve ferah havlusuna girince annemi tam olarak bıraktığım yerde buluyorum. Eyvanın bir köşesine kurduğu emektar dikiş makinesinin başında. Bu kez ablam ve aynı avluyu paylaştığımız diğer ailenin hanımı Zeliha abla da annemin yanındalar. Ablam ayaklarını uzatarak oturmuş, asıl dikişle tamamlamış bir elbisenin iç kenarlarını teyel çekiyor. Ablam annemin overlock makinesi gibidir. İş overlock atmaya geldi mi annem kumaşı ablamın önüne atıp teyeli kız bunu der. Ablam önceden programlanmış otomatik bir makine gibi annemin komutuyla harekete geçer. İşin geri kalanını halleder. Zeliha abla da annemin yanında ama onun iş yaptığı yok. Öylesine sohbet için gelmiş. Annem elimde soğuk borusuyla avluya girdiğimi görünce sevinçten havaları uçuyor. Neden bilmiyorum ama bugün herkes her şeye aşırı tepki gösteriyor. Annemin gözlerinin içi gülüyor. O an bana o kadar güzel görünüyor ki tüm evrende ondan daha güzel bir şey olamaz diye düşünüyorum. Ne için sevindiğim umurumda bile değil. Hep böyle sevinsin istiyorum. Ve sevincine ortak olmak için ben de gülmeye başlıyorum. Zeliha abla hayretini gizleyemiyor. İki elini dizlerine vurup "Vallahi abla senin oğlun Boru'yu gerçekten de almış." diyor. Annemin keyfine değecek yok. "Ben size Mesut ne yapar eder o Boru'yu alır demedim mi?" diyor sevinçle. Ablam oturduğu yerden bana öpücükler yolluyor. Meseleyi anlıyorum. Annem beni 5 lirayla soğuk borusu almaya gönderdikten sonra oturup kendi aralarında "Mesut bu yaşta tek başına çarşıya gidip alışveriş yapabilir mi yapamaz mı?" diye tartışmışlar. Elimde soğuk borusuyla dönüşümün meydana getirdiği coşkun sebebi bu olsa gerek. Eyvanı avdan ayıran 3 basamaklı merdiveni çıkıp annemin yanına varıyorum. Elimdeki parlak kahverengi soba borusunu alıp inceliyor. "Tam istediğim gibi," diyor memnuniyetle. "Tam istediğin gibi orta boy," diyorum. "Ama 5 liraya soba borusu gelmiyor. Bu borunun fiyatı tam 40 lira." Annem elindeki boruya bakıp şaşırıyor. "İyi ama boruyu getirmişsin," diyor. "Evet, pazarlık yaptım," diyorum. Annemin gözleri fal taşı gibi açılıyor. "40 liralık boruyu pazarlık yaparak 5 liraya mı satın aldın?" diye soruyor hayretle. "Hayır, 20 liraya ancak indirebildim," diye cevaplıyorum. Zeliha abla daha fazla dayanamıyor. "Ay abla senin oğlun çok akıllı," deyip yanaklarımdan öpüyor. Ama annemin derdi başka. "Diyor şaşkınlıkla. "Ben sana 5 lira vermiştim. Sen geri kalan 15 lirayı nereden buldun?" Anlamamış bir yüz ifadesi anneme bakıyorum. "Oğlum," diyor. "Sende sadece 5 lira vardı. Parasını ödemediysen bu adam boru sana neden verdi?" diye soruyor bu kez. "Ha," diyorum. "5 lirayı verdim, boruyu aldım. 15 lirasını sonra götüreceğime dair söz verdim. Adam şimdi beni bekliyor." Annem hala şaşkın. "Adam seni tanıyor mu?" diye soruyor. "Hayır, ama adam bana güvendi," diyorum. "Hayret," diyor annem. "Bu devirde hala birbirine güvenen insanlar var mıymış?" Elini uzatıp dikiş makinesini çekmecesinden 5 lira çıkarıyor. "Al bunu adama götür. Ona de ki daha geçen yıl bu boru 5 liraydı. Bu yıl nasıl 40 lira oluyor?" "Ama anne," diye protesto ediyorum. "Ben adama söz verdim. Hem de dedim ki söz bir Allah bir. Şimdi adamın 5 lirasını götürmezsem sözümü tutmamış olacağım." Zeliha araya giriyor. "Abla bu boru geçen sene 5 lira değil 10 liraydı. Aynısından ben de aldım. Domatesin kilosu da geçen sene 1 liraydı. Şimdi domates 3 lira olduğuna göre bu borunun da 30-40 lira olması normal." Zeliha abla'nın istatiksel mantık yürütmeyle gelen desteğine rağmen annem geri adım atmaya yanaşmıyor. "Al bu 5 lirayı," diyor bana. "Götür adama ver. De ki biz fakiriz. Benim babam ortalarda yok. Eğer kabul etmiyorsan boru sana geri getireyim." Bu öneri kafama yatıyor. Sonuçta adamı kandırmış olmayacağım. Kabul etmezse soğuk borusunu adama geri götüreceğim. Hem annemin istediğini yapmazsam üzüleceği çok acık. İsteksiz bir şekilde 5 lirayı alıp cebime koyuyorum. Annem tebessüm ediyor. "İşte bu her şeye değer." Ben de tebessüm ediyorum. "Adam bu soğuk borusunu sana verdiğinde paranın geri kalanından vazgeçmiş zaten. Göreceksin bak. Sen bu 5 lira götürdüğünde adam sevinçten havalar uçacak." İnanmamış gözlerle bakıyorum anneme. Ama yapabileceğim bir şey de yok. Cebimde 5 lirayla Sobacağı çarşısına doğru yola çıkıyorum. Ahmet Usta'nın yanına vardığımda çok mahcup olacağım kesin. Adam bana güvendi. Git 15 liraya getir dedi. Benim cebimde sadece 5 lira var. Bu adam pazarlık sırasında buranın fiyatını 15 lirayla hiç düşürmemişken benim 5 lirayla gidip fiyatı 10 liraya düşürmem mümkün mü? Hayır. Hiç sanmıyorum. Mutlaka onunla alay ettiğimi düşünüp kızacak. Hatta belki de beni dövmeye kalkışacak. Bu noktada duraklıyorum. Sobacağı çarşısına hiç gitmesem mi acaba? Eğer gitmezsem hem mahcup olmaktan hem de dayak yemekten kurtulurum. 5 liranın cebimde kalması da cabası. Koskoca Diyarbakır'da Ahmet Usta'nın beni bulabilmesi imkansız. Bir iki ay Sobacağı çarşısına uğramasam sorun çözülür. En mantıklı çözüm bu gibi görünüyor. Ama çoğu zaman çözümün mantıklı olması yetmiyor. Kur'an-ı Kerim hocam daha dün bana ne dedi? Sakın ola ki kul hakkı yemeyesin. Allah kendi hakkını affeder ama kul hakkını affetmez. Peki bu durumda ben kul hakkı yemiş oluyor muyum? Tabii ki. Bal gibi de evet. Kul hakkı yemiş oluyorum. Peki iyilik yap, iyilik bul düsturuna ne oldu? Şimdi ben kötülük yaparsam karşılığında kötülük bulmayacak mıyım? Her şeyi geçtim. Ahmet Usta bana güvenmişken ben onun güvenine ihanet edersem Allah'ı kızdırmış olmaz mıyım? Herkesi kızdırmaya göze alabilirim ama Allah'ı asla. Düşünce zincirinin son halkası boğuluyor. Dayak yemeği de, mahcup olmaya da göze alıp yürümeye başlıyorum. Sobacağı çarşısına varınca tekrar duraklıyorum. Ama bu kez aklıma şeytan düşünceler gelmiyor. Sadece dayak korkusundan olsa gerek adımlarım beni taşımakta tereddüt geçiriyor. Köşeye gelince kafamı usulca uzatıp Ahmet Usta'nın dükkanına doğru bakıyorum. Dışarıdan bakan biri için ürkek bir tavşanı anımsattığıma hiç şüphe yok. Dükkanın önü hala kalabalık. Bu iyi işte. Kalabalık olursa Ahmet Usta beni dövmekten vazgeçebilir. Derken kalabalıktan birinin sesi kulaklarıma kadar geliyor. Ahmet Usta, 28 dakika geçti. Senin küçük tacir sırra kadem bastı, diyor adam. Benden bahsettiklerini hemen anlıyorum. Yapacak bir şey yok. Ahmet Usta daha fazla sinirlenmeden kendimi göstersem iyi olacak. Köşeye döndüğüm anda kalabalıktan biri beni görüp bağırıyor. Geldi, geldi abi, vallahi geldi. Tekrar diyorum. Kalabalıkta bir dalgalanma oluyor. Tüm gözler bana çevriliyor. Korku içerisinde olduğum yere çivileniyorum. Bir başkası bağırıyor. Ahmet Usta, tam 29 dakika. Vallahi bir dakikayla kurtardın. Ne olduğunu tam olarak anlayamıyorum ama bir meydan dayanın beni beklediği ihtimali dizlerimin bağını çözüyor. Sonra Ahmet Usta'yı görüyorum. Sevinç içerisinde gülümseyerek sağ elini kaldırıp gel gel işareti çakıyor. Yüzündeki gülücükler korkumun biraz olsun dağılmasına sebep oluyor. Sakinleşip yanlarına gidiyorum. Kalabalık etrafımı kuşatıyor. Artık kaçmak istesem de kaçamam. Kamber de orada. Üzerinde bekçi üniforması, elinde copuyla minik kalbimin deli gibi çarpması neden oluyor. Ahmet Usta yüzünde anlam veremediğim bir tebessümle karşıma geçiyor. Parayı getirdin mi koçum? Diye soruyor neşeyle. Bir yandan da Muzaffer bir edayla kalabalığı süzüyor. Ah anne ah, tekrar ediyorum. Neden beni böyle mahcup ettin ki? Şimdi 15 lira mı olacaktı cebimde? Gururla çıkarıp uzatacaktım Ahmet Usta'ya. Şey diyorum kekeleyerek. Ahmet Usta neşesinden hiçbir şey kaybetmiyor. Ney? Diyor neşeyle. Cebimdeki 5 lirayı çıkarıp uzatıyorum. Abi annem diyor ki biz fakiriz. Ya 5 lirayı kabul et, boru bizde kalsın ya da boruyu al. 5 liramızı da geri ver. Ahmet Usta 5 lirayı alıp kalabalığa gösteriyor. Sonra cebinde 50 lira çıkarıp ona verdiğim 5 liranın üzerine koyuyor ve ikisini birden elime tutuşturuyor. Sen beni mahcup etmedin ya, istersen geri dönemeyeceğin halde geri döndün ya. Al bu 5 lira da 50 lira da sana kurban olsun koçum, diyor. Kalabalıktan öf be öf sesleri yükseliyor. Onlara hiçbir anlam veremiyorum. Ahmet Usta neden bu kadar sevinçli? Elimde neden 55 lira var? Diğer esnaf neden bu kadar üzgün? Kısa bir sevinç gösterisinden sonra Ahmet Usta her şeyi açıklıyor. Meğerse ben gittikten sonra esnafın geri kalanı Ahmet Usta'ya tartışmaya başlamışlar. Hepsi söz birliği etmişçesine bu çocuk dönmez demişler. Ama Ahmet Usta geri döneceğime dair ümidini hiç kaybetmemiş. Tartışma uzayınca esnaftan biri yarım saat içerisinde dönerse sana o boru gibi 10 tane borunun parasını veririm demiş. Bir diğeri, geri dönerse ben sana 300 lira veririm demiş. Böylece komşu esnafın her biri ortaya bir şeyler koymuş. Tabii ben 29. dakikada geri döndüğüm için Ahmet Usta 1000 liraya yakın para kazanmış. Cebimdeki 50 lirayı sıkıca kavramış bir şekilde eve dönerken karma karışık düşünceler içerisinde bocalıyordum. O kadar esnaf içerisinde küçük bir çocuğun dürüst olabileceğine inanan Ahmet Usta dışında tek bir kişi dahi çıkmamasına mı üzülsem? Yoksa 50 lira ve bir soba borusunu kazandığıma mı sevinsem bilemedim. Ah anne, sen ne bilge kadınmışsın ve selam.
1: Hayata ve inanca dair yaşanmış hikayeler. Yazar Mesut Tunce. 11. bölümü dinlediniz.
2: Tarihi kentin en güzel radyosu Radyo Cem'de.

0: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
1: Tam 98. Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Toyota Plaza Timur Ağoğlu servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan ile 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Timur Ağoğlu'nda. Adres Mardin Havalimanı karşısı Kızıltepe. Telefon 0482 502 77 77.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı Kızıltepe, Mardin.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler, modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi civarı Mehtap Caddesi Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99. Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine beraberiz ve bugün inşallah Tin ve Tin suresi üzerinde sohbet etmeye çalışacağız. Önce bir sure-i celileyi okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Aziz ve muhterem izleyenlerim, bu sure-i celile gerçekten bütün Müslümanlar tarafından ezbere bilinmesi gereken ve sık sık da namazlarda okunması gereken bir sure-i celile. Kur'an-ı Azimüşşan'ın en meşhur ve bir de gerçekten çok akıcı olan surelerinden birisidir. Bu sure üzerinde bugün inşallah Teala sohbet etmeye gayret edeceğiz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın surelerinin isimleri gerçekten ilginçtir. Belki daha önce de söyledik. Yani Neml suresi var, Karınca suresi var, yani Arı suresi var nahil olarak. Ve burada da işte Tin ve Tin. Tin, incir demektir. Ve Allah-u Teala bu sure-i celileye yeminle başlıyor. Dört şeye yemin ediyor. Dört konuda, dört nesneye yemin ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Tin'i. Ve zeytuni ve tur-i sinine ve hazel beledil emin. Burası yemin yeri. Sureye yeminle başlıyor Allah-u Teala. Tine yemin olsun. Nedir tin? Arapçada incir demektir. Ve zeytun, bilindiği üzere zaten şu andaki dilimizdeki zeytin kelimesi de Arapçadan geçmiştir. İncire yemin olsun, zeytine yemin olsun ve Tur-i Sina'ya yemin olsun ve hazel beledil emin ve bir de şu emin beldeye yemin olsun. Dikkat edin, önce iki tane meyve, iki tane meyve, ondan sonra iki tane de belde. Muhterem izleyenlerim, incirden maksat doğrudan doğruya incir değildir. İncir ağacı da denilebilir buna. İncire, incir ağacına, zeytine, zeytin ağacına ve bir de özellikle incir ve zeytin ağacının bulunduğu bölgeye yemin olsun. İncir ve zeytine, incir ve zeytinin ağacına ve o incir ve zeytinin yetiştiği beldelere yemin olsun buyurulmaktadır. Tefsirlerin hepsinde genel olarak incir ve zeytin ağacının yetiştiği bölgeden maksat Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a ve Hazreti İsa aleyhisselama vahyin geldiği yerlere yemin var. Hem bu bitkilere de yemin var. Bu bitkilerin ağaçlarına yemin ediyor Allah-u Teala. Ve bir de özellikle söylediğim gibi belde, dört tane belde. İncirin beldesi, zeytinin beldesi ve Tur-i Sina ve hazel beledil emin, şu emin beldeye, yani harem-i şerife, o civara, yani emin olan, emniyet içerisinde olan şu beldeye yemin olsun ki diyor. Ve daha önce de hatırlattığımız üzere Allah-u Teala bir konuda yemin ederken, yani çeşitli maksatlar var. Hem yemin ettiği maddelerin kendisine bizzat dikkat çekiyor ve ondan sonra söylenilecek sözün önemine binaen, durun bakalım bu yeminin ardında ne var? Biz bile böyle, öyle değil mi? Bizim hayatımızda bile muhterem izleyenlerim, eğer birisi bir söze yeminle başlıyorsa, önce yemin ediyorsa, durun bakalım bunun ardında ne var? Bu yeminin ardında ne var? Ne söyleyecek diye beşer olarak bile biz birbirimizin sözüne kulak veririz. İşte Allah-u Teala da bu anlamda ve daha başka bizim bilmediğimiz hikmetlerden dolayı yemin ediyor. Muhterem izleyenlerim, söylediğim gibi bütün tefsir kitaplarında
Hazreti İsa'ya, Hazreti İsa'ya vahyin geldiği yere, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a ve buralar özellikle İncir'le, İncir yetişen bölgeler ve o bölgelerde gelen vahyi Allah-u Teala dikkatimize sunuyor. Ve yine burada benim acizane en çok üzerinde durduğum konulardan birisi Tur-i Sina'dır. Malumunuz Tur-i Sina sadece bu ayette değil, yani başka ayet-i kerimelerde, Taha'da, Kasas'ta, birçok surede Allah-u Teala Tur-i Sina'ya yemin ediyor veyahut da dikkat çekiyor. Mesela Mü'minun suresinde Bismillahirrahmanirrahim ve şecereten min Tur-i Sina tenbütü biddühni ve sıbgın lil akilin. Tur-i Sina'ya, Tur-i Sina ve o Tur-i Sina'da ki zeytine de, yani hem zeytin Tur-i Sina ilişkisini de burada Allah-u Teala kuruyor ve başka surelerde, Kasas suresinde Bismillahirrahmanirrahim ve mâ künte bi canibi Tur-i. İşte ey Resulüm, biz Musa'ya işte o Tur'un yanında vahyederken sen orada değildin. Ama bak biz bunu sana vahyediyoruz diye birçok yerde Allah-u Teala Tur-i Sina'yı müminlerin gündemine getiriyor. Fakat nedense Müslümanlar olarak biz o bölgede, Filistin bölgesinde, İsrail, bugünkü İsrail'in, Filistin'in bulunduğu yerdedir bu Tur-i Sina. Ama biz nedense dikkat ederseniz sadece Mescid-i Aksa'ya kafayı takıyoruz. Halbuki Mescid-i Aksa Kur'an-ı Kerim'de bir defa geçiyor ve bir de geçiş şekli de yani biraz muğlak diyebiliriz. Mesela evet biz şu andaki yani Kudüs'teki Mescid-i Aksa olarak biliyoruz ama bunun zıttını veya başka anlamlara geldiğini iddia eden alimlerimiz de var. İşte Mescid-i Aksa'dan maksat ta işte Arş-ı Âlâ'ya yükselen işte iz düşümü olan falan Beyt-i Mamur falan öyle bir şeyler kastettiği veya Medine'nin dışında bir mescit falan kastettiğini rivayet eden raviler bile var, böyle görüşler var. Ama Tur-i Sina çok çok önemlidir. Bugün maalesef bizim elimizde olmadığı için, müminlerin elinde olmadığı için, İsrail'in elinde olduğu için belki göz ardı ediyoruz. Ama gönül ister ki düşünün bir defa, gönül ister ki orası yani şu anda güvenli bir belde olsa, İsrail'in elinde değil, müminlerin elinde olsa veya daha başka ılımlı insanların elinde olsaydı da yani oraları görmemiz gerekirdi, öyle değil mi? Allah-u Teala madem ki Kur'an-ı Azimüşşan'da birçok surede evet ve Tur derken bile yani oranın kastedildiği Tur suresindeki yani hemen birinci kelimeden de oranın kastedildiğine dair kesin rivayetler var. Onun için müminlerin gündeminde olması lazım. Müminler merak etmesi gerekir. Ve hatta şu anda o Allah-u Teala'nın yani birçok surede Araf suresinde mesela o hani Allah-u Teala'nın tecelli ettiği Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Ya Rabbi bana kendini göster, ben göreyim, sana bakayım dediği قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَاكِنْ اِنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي dediği, yani ey benim Rabbim bana kendini göster göreyim dediğinde hayır sen beni asla göremezsin. Şu dağa bak, eğer o dağ yerinde kalırsa o zaman sen beni görebilirsin buyurduğu ve o dağa Allah-u Teala'nın tecelli edip dağın paramparça olduğu. Evet, o dağ bile şu anda İsrail sınırları içerisindedir. Yani gönül ister ki Müslümanlar olarak Allah-u Teala'nın defalarca dikkatimize sunduğu o dağı görebilelim. Orası da önemlidir. Evet, inşallah Teala bir gün Allah-u Teala bu vahyin indiği mekanları, vahyin indiği mekanlara madem yemin oraya dikkat ederseniz Allah-u Teala ısrarla bir şey söyleyecek. Mekke müşriklerine bir şey söyleyecek. Sohbetin başında söylemedim ama ortada söyleyelim ki bu surede ilk inen surelerden. Her ne kadar bazıları Medine'de indiğine dair zayıf da olsa bazı rivayetler var ama genel rivayet bu da Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilk inen surelerindendir. Yani Vettin ve Zeytun suresi Kur'an-ı Azimüşşan'ın ilk inen surelerindendir. Ve genel olarak baktığımızda
Hemen Allah-u Teala vahye dikkatimizi çekiyor. Vahye ve vahyin indiği yerlere dikkat çekiyor. Ve sadece, şurası da çok önemli, ben bir vahiyi gönderiyorsam bunu ilk defa göndermiyorum. İlk defa bu Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme göndermiyorum. Ey Mekkeliler, dikkat ediniz. Ben daha önce de vahiy gönderen Allah'ım. Ben daha önce vahiy gönderen Musa'ya, İsa'ya, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e ve bütün peygamberlere vahiy gönderen Allah bugün de Muhammed Aleyhisselam'a vahiy gönderiyor. İçinizden birisini seçmiştir ve ona vahiy gönderiyor. Yani bu yadırganacak bir durum yoktur bunda ve buna iman edin. Gelin buna iman edin buyuruyor Allah-u Teala ve bu şekilde sözüne çok güçlü başlıyor. Sözüne başlarken bütün büyük peygamberleri vahiy alan, özellikle bir de aziz ve muhterem izleyenlerim iyi dikkat ediniz, şu anda dünyada mensupları bulunan, şu anda dünyada ümmetleri bulunan vahyi öne sürüyor. Yani özellikle Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı. Evet, Hazreti İbrahim de var ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şu anda bilindiği üzere müstakil, yani şeysi yoktur. Yani ayrıca bir ümmeti yoktur. Bütün ümmetler onun ümmetidir. O da ayrı bir olay. İşte buna dikkat çekiyor Allah-u Teala. Ve söze böyle başlıyor. Ve ondan sonra sözün diğer bölümü geliyor. Nedir? Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Evet, Musa'ya vahiy gönderen Allah, İsa'ya vahiy gönderen Allah ve şu anda ve hazel beledil emin diye Muhammed'ine vahiy gönderen Allah, Nuh'a, İbrahim'e vahiy gönderen Allah yeminle söylüyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Andolsun ki celalim hakkı için yemin olsun ki biz insanı yani en güzel bir kıvamda, en güzel bir biçimde yarattık. Şekil demeyelim. Çünkü Türkçe'de şekil kelimesi genellikle dışı yansıtır. Yani sadece dış görünümü yansıtır. Ama burada ahseni takvim öyle değil. Yani tam kıvamında, içiyle de dışıyla da, maddesiyle, manasıyla yani öyle yaratmıştır ki Allah-u Teala gerçekten bu kadar olabilir. Bu kadar olabilir. Yani bir insan bu kadar muhteşem, eksiksiz, muazzam yaratılabilir. Yaratılışın zirvesidir. Mahlukatın zirvesidir. Allah-u Teala bunu dört yeminden sonra bize bu şekilde aktarıyor. Ve insanlar burada yoğunlaşmalıdır. Ha, yani bu basit bir olay değildir. Yani insanın varlığı, insanın yapısı, insanın yaratılışı, insanın ruhi ve bedeni yaratılışı bir zirvedir. Önce bunu kabullenin ve bunu bu şekilde yaratan Allah'tır ve o Allah vahiy gönderen Allah'tır. Yani yarattığı insanlarla yani bu anlamda vahiy anlamında ilişki içerisinde olan Allah'tır. Yani onları başıboş bırakan bir Allah değildir. Yani sadece var eden, güzelce yaratan değil. Yani onunla bağlantısı olan, onunla ilişkisi olan, onu muhatap alan, ona bir şeyler söyleyen, hem en mükemmel şekilde yaratan ve hem de ona bir şeyler söyleyen, onlara mesajını gönderen, onlara kendisini tanıtan, onlara varlığını tanıtan ve onlardan bir takım isteklerinin olduğunu beyan eden Allah-u Teala'dır. Böyle bir Allah, böyle bir kul, böyle bir insan, muhteşem bir yaratık, en mükemmel bir yaratık. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Evet, inşallah Teala kaldığımız yerden bir başka sohbetimizde devam edeceğiz. Çünkü bu hem لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Peki ondan sonra ne oldu? Ondan sonrasını inşallah diğer sohbetlerimizde görürüz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.

0: Kur'an iklimi. Kur'an iklimi.
1: Mehmet Göktaş hocayla Kur'an iklimi sona erdi.
2: Ve radyoya da ava hayatı heye.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Güler Ticaret, yaşam mekanlarınızı keyifle yaşanabilir hale getiriyor. Seramik ve fayans çeşitleri, granit mutfak mermeri, mutfak dolabı ve akrilik kapak çeşitleriyle evinizin gülen yüzü oluyoruz. Kaliteyi ön planda tutmak ve kaliteyi daha ucuza sunmak bizim işimiz. Muhammed Zeynettin Güler. İletişim: 0546 264 7004, 0541 678 47.00. Ticaretten dostluğa giden adres: Tepebaşı Mahallesi, Eski Bağdat Oteli ilerisi, Hamit Çelik Parkı civarı, Kızıltepe Mardin.

0: kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı, Artuklu, Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

büyük şehrin büyük radyosu Cemre FM. Dünyanın etrafını dolaşan ilk insan kimdir? Tarihte Zenci Henry adıyla meşhur olan siyahi köledir. Ferdinand Magellan dünyanın etrafındaki turunu asla tamamlayamadı. 1521'de Filipinler'de henüz turun yarısındayken öldürüldü. Magellan 1511'de Portekiz'den çıkıp Hint Okyanusu'nu geçerek önce Uzak Doğu'yu ziyaret etti. Zenci Henry 1511'de Malezya'daki bir köle pazarında buldu ve onun geldiği yoldan Lizbon'a götürdü. 1519'da çıkılan dünya turu girişimi de dahil olmak üzere bundan sonraki tüm yolculuklarında Henry Magellan'ın yanında gitti. Bu yolculuk diğer yönden yani Atlas Okyanusu'nu ve Büyük Okyanusu geçerek gerçekleşti. Bu yüzden 1521'de Uzak Doğu'ya vardıklarında Zenci Henry dünyanın etrafını tam olarak dolaşmış olan ilk insan oldu. Dünyanın ne kadarı sudur? Dünya yüzeyinin %70'i suyla kaplı olabilir ama su gezegenin kütlesinin 5000'de birinden daha azına tekabül ediyor. Yaklaşık olarak %0.1. Tüm insanlar aynı anda zıplasa ne olur? Herkesin aynı anda 30 santim yüksekliğe zıplayıp geri indiği düşünülse bile dünyanın yerini bir hidrojen atomunun büyüklüğünün %1'i kadar değiştirebiliyoruz. O da çok kısa bir süreliğine. Dünya geri eski yerine neredeyse anında geliyor.

0: Dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses.
1: Cemre FM, tam 98.

Yüce Mevla bir gün nasip ederse varıp huzuruna gelebiliriz. Yeşil kubbenin orada yanı başında aşkın ateşiyle yanabiliriz. Aşkın ateşiyle.

0: Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Çağlar üstü mesajın günümüz frekansı. Cemre FM.

Ey benim sevgili milletim! Nedir bu başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa davet ederken, siz tutup beni ateşe çağırıyorsunuz.

Çünkü benim Allah'ı inkar etmemi ve onun ortağı olduğuna dair hiçbir bilgim olmayan şeyleri kendisine ortak koşmamı teklif ediyorsunuz. Ben ise sizi üstün kudret sahibi ve mağfireti pek bol olan o aziz ve gaffarın yoluna davet ediyorum.''

0: وَأَنَّ الْمُسْرِف۪ينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ
1: Hiç şüphe yok ki, sizin beni tapmaya davet ettiğiniz putların, ne dünyada ne de ahirette, asla kendilerine ibadete davet yetkileri yoktur. Şu kesin ki, hepimizin dönüp varacağı yer, Allah'ın huzurudur. Ve haddi aşanlar, cehennemi boylayacaklardır.

0: geldi.
1: Size söylediğim şu sözleri yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Çünkü Allah kullarını pek iyi görmektedir.
0: فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ
1: Allah onu kâfirlerin tuzaklarının şerrinden korudu. Firavun hanedanını da kötü azap kuşatıverdi.

Onlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet koptuğunda da, haydi Firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun denilir.

0: Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıflar, dünyada büyüklük taslayanlara, "Biz bunca zaman size tabi olduk. Bari ateş azabının bir kısmını olsun kaldırabilir misiniz?"
1: قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا كُلٌّ ف۪يهَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ
0: Büyüklük taslayanlar da, "Bizim hepimiz ateşin içindeyiz. Allah kulları arasında vereceği hükmü verdi. İş bitti."

0: عَذَابًا.
1: Ateşte olanlar bu sefer cehennem bekçilerine, ne olur Rabbinize bizim için yalvarın, bir gün olsun azabımızı hafifletsin derler.

Onlar, peygamberleriniz size açık açık delillerle gelmediler mi? Deyince, evet diye cevap verirler. Bu defa onlar, o halde siz kendiniz yalvaracaksanız yalvarın derler. Kâfirlerin duaları ise neticesiz kalır.

Biz rasullerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin çağrılıp dinlendiği günde elbette yardım ederiz.

0: O gün zalimlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlara sadece lanet vardır. Onlara sadece kötü bir yurt vardır.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ
0: Biz gerçekten Musa'ya doğru yolu gösteren rehberi verdik ve İsrail evlatlarını kitaba varis yaptık.
1: هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ
0: O kitap, aklı selim sahipleri için bir hidayet rehberi ve öğüt kaynağıdır.
1: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
0: O halde sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Hem günahından istiğfar et. Sabah akşam Rabbine hamd ederek zikir ve ibadete devam et.

Kendilerine ulaşan hiçbir delil olmaksızın, Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri tartışanların içlerinde olan duygu, sırf bir büyüklük kompleksinden başka bir şey değildir. Ama onlar, o özendikleri dereceye asla ulaşamazlar. Sen onların şerrinden Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi tam manasıyla işitir ve bilir.

Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir. Ama insanların çoğu gerçeği bilmezler.

görmeyenle gören bir olmaz. İman edip makbul ve güzel işler yapanlarla hep kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz.

Kıyamet, yani dirilme ve duruşma saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yok. Fakat insanların ekserisi buna inanmazlar.

Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin ki size karşılık vereyim. Zira bana ibadet, yani dua etmeyi kibirlerine yediremeyenler, zelil ve rezil olarak cehenneme gireceklerdir.

Allah, sükûnet bulup dinlenmeniz için geceyi yarattı. Etrafınızı görüp çalışabilmeniz için de aydınlık olan gündüzü var etti. Doğrusu Allah, insanlara büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların ekserisi şükretmezler.

0: İşte Rabbiniz, bütün bunları yapan, her şeyi yaratan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Böyleyken, nasıl oluyor da bu gerçeği kabul etmekten vazgeçiyorsunuz?
1: كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: Gerçek durumu bile bile, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, aynı şekilde haktan yüz çevirmişlerdi.

Allah, o yüce zattır ki, sizin için yeryüzünü yerleşme yeri, göğü de kubbeli bir çatı yapmış, size suret verip, suretlerinizi de güzel kılmış ve sizi helal, hoş nimetlerle rızıklandırmıştır. İşte sizin Rabbiniz olan Allah, bu zattır. Demek, alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.

tam manasıyla diri olan yalnız O'dur. Ondan başka Tanrı yoktur. Öyleyse ibadeti gönülden olarak ve yalnız O'na yapın, yalnız O'na yalvarın. Bütün hamd ve övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır.

0: وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
1: De ki, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize tapmam yasaklandı. Ve bana, alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Odur ki sizi, atanız Adem'i topraktan, sonra tek tek siz insanları da bir meniden, sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden yarattı. Sonra sizi analarınızın karnından bebek olarak çıkarır. Derken sizi güçlü kuvvetli bir çağa eriştirir. Sonra ihtiyarlığa varacak kadar yaşatır. İçinizden kimi daha da önce öldürülür. Kiminizin ömrü bir vadiye kadar uzatılır. Olur ki aklınızı kullanıp bunları düşünürsünüz diye böyle yapar.

0: Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmedince, sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ اَنَّا يُصْرَفُونَ
0: Baksanıza, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara, ileri geri konuşanlara, nasıl oluyor da haktan vazgeçiriliyorlar?

Kitabı ve elçilerimizle gönderdiğimiz buyrukları yalan sayanlar, suçlarının neticesini yakında öğreneceklerdir.

Boyunlarında demir halkalar, ayaklarında zincirler olarak, önce kaynar suya sürüklenecek, sonra da ateşte cayır cayır yakılacaklardır.

Sonra da kendilerine şöyle denilecektir: Allah'tan başka ona şerik saydığınız putlar nerede? Onlar bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular. Daha doğrusu biz taptıklarımızın bir hiç olduğunu şimdi anladık. Meğerse bizim taptıklarımız bir hiçten ibaretmiş. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.

0: şaşırtmanın sebebi, dünyada haksız yere şımarıp kibirlenmeniz ve taşkınlık yapmanızdır.
1: اُدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّر۪ينَ
0: Haydin, içinde devamlı kalmak üzere cehennem kapılarından girin. Kibirlilerin yeri ne kötü bir yerdir.
1: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّ

Sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Biz onlara vaad ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de, yahut senin ruhunu yanımıza alsak da, onlar mutlaka sonunda dönüp huzurumuza geleceklerdir.

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: Biz senden önce de birçok elçi gönderdik. Onlardan bazısını sana anlattık. Bazısını ise anlatmadık. Hiçbir peygamber Allah'ın izni olmaksızın bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak ve adaletle hükmolunur ve batıl yolda olanlar, özellikle ısrarla peygamberin azap getirmesini isteyenler, hüsrana uğrarlar.
0: اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
1: Allah, o yüce zattır ki, sizin binmeniz için hayvanlar yaratmıştır. Hem onların bazılarının etlerini de yersiniz.

0: Sizin onlarda bir takım başka menfaatleriniz de vardır. Ayrıca içinizden hissettiğiniz bir ihtiyacı onlara binerek ve yükünüzü yükleyerek giderirsiniz. Karada onların, denizde gemilerin üzerinde taşınırsınız.
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ
0: Allah böylece size kudretinin alametlerini gösterir. Artık Allah'ın hangi delillerini inkar edebilirsiniz?

0: Onlar hiç dünyayı gezip dolaşmadılar mı ki, kendilerinden önceki ümmetlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görüp ders alsınlar. Oysa onlar, kendilerinden gerek kuvvet, gerek ülkede bıraktıkları eserler bakımından daha ileriydiler. Ama onların elde ettikleri bu özellikler kendilerine fayda vermedi. Feci akıbetlerini önleyemedi.
1: فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Resulleri onlara açık açık delilleri getirdikçe, bunlar kendilerinde bulunan bilgiyle şımarıp böbürlendiler. Peygamberlerin getirdiği hidayetle alay ettiler. Sonunda alaya almalarının cezası kendilerini her taraftan kuşatıverdi.

Onlar bizim azabımızın şiddetini görür görmez, Allah'ın birliğine iman ettik, ona şerik saydığımız putları da ret ve inkar ettik, dediler.

0: Fakat şiddetimizi gördüklerinde iman etmeleri kendilerine fayda sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında cari olan uygulaması hep böyle olmuştur. İşte kâfirler burada hüsrana uğramışlardır. 41. Fussilet Suresi Mekki olup 54 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Bu kitap, Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir.
1: كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Bu kitap, bilen, anlayan kimseler için ayetleri açıklanmış bir kitap olup, Arap diliyle olan bir Kur'an'dır, okunan bir derstir.
1: بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: Bu kitap, Allah'ın rahmetiyle müjdelemek, cezasını haber vererek uyarmak için gönderildi. Buna rağmen insanların çoğu ondan yüz çevirdiler. Onlar artık dinlemezler.

Ve derler ki, senin bizi davet ettiğin inançlara karşı kalplerimiz kapalıdır, örtüler içindedir, kulaklarımızda da ağırlık bulunmaktadır. Hem seninle bizim aramızda bir perde çekilmiştir. Artık bu durumda yapacağın bir şey varsa yap. Biz de bildiğimiz gibi yapmaya devam edeceğiz.

0: De ki, ben de sizin gibi bir insanım. Yalnız bana şu vahyolunuyor. Sizin ilahınız sadece bir tek ilahtır. O halde ona yönelerek doğru yolda yürüyün. Ondan af dileyin. Ona eş, ortak uyduranların vay haline.
1: اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ
0: O müşrikler ki, zekat vermezler, ahireti de inkar ederler.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: İman edip, makbul ve güzel işler işleyenlere ise, kesintiye uğramayan bir mükafat vardır.
1: قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَرْضَ ف۪ي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
0: De ki, siz dünyayı iki günde yaratan Allah'ın tek ilah olduğunu inkar edip, ona bir takım eşler, ortaklar mı uyduruyorsunuz? Halbuki bütün bunları yapan Rabbül Alemin'dir.

O, yerin üstünde yüce dağlar yarattı. Orayı bereketli kıldı ve orada arayıp soranlar için gıdalarını, bitkilerini ve ağaçlarını tam 4 günde takdir etti, düzenledi.

0: Derken, 2 gün içinde gökleri 7 kat olarak şekillendirdi. Ve her bir göğe kendisine ait işi vahyetti. Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik. Bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu, aziz ve alim, üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah'ın takdiridir.
1: فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ
0: Eğer yüz çevirirlerse sen şöyle de, ben sizi Ad ve Semud halklarını çarpan kasırga gibi bir kasırganın geleceğini bildirerek uyarıyorum.

Kendilerine önlerinden, arkalarından elçilerimiz, Allah'tan başkasına sakın ibadet etmeyiniz dediklerinde onlar, Rabbimiz olan Allah dileseydi, üstümüze melekler indirirdi. Böyle olunca biz sizinle gönderilen şeylerin hepsini inkar ettik, dediler.

Ad halkına gelince, onlar dünyada haksız ve sebepsiz yere büyüklük taslayıp, kuvvet yönünden var mı bize galip gelecek, dediler. Halbuki kendilerini yaratan Allah'ın o mahluklardan daha kuvvetli olduğunu görüp anlamadılar mı? Onlar bizim ayetlerimizi bile bile inkâr ediyorlardı.

0: Biz de onların üzerine o uğursuz günlerde bir kasırga gönderdik. Bunu onlara dünya hayatında bir rezillik ve rüsvaylık tattırmak için yaptık. Ahiret azabı ise daha çok rüsvâ eder. Hem orada hiç kimse kendilerine yardım edemez.
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Semud halkına gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar, körlüğü hidayete tercih ettiler. Derken, işledikleri işler sebebiyle alçaltıcı bir azap yıldırımı onları alıverdi.
1: وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip de Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık.
1: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Gün gelir, Allah'ın düşmanları toplanıp cehenneme sevk olunmak üzere baştan sona tutuklanırlar.

Nihayet oraya ulaştıklarında, kulakları, gözleri ve derileri, yaptıkları işleri söyleyip, kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.

Derilerine, niçin aleyhimizde şahitlik ettiniz deyince, onlar, bizi söyleten, her şeyi konuşturan Allah'tır. Zaten sizi ilkin yaratan ve sonunda da huzuruna götürüleceğiniz Rabbiniz de O'dur.

Siz kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinizde şahitlik edecekleri bir günün geleceğine inanmıyor ve ondan sakınmıyordunuz. Ayrıca siz yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz.

İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi mahvetti de o yüzden hüsrana uğrayanlardan oldunuz.

Eğer sabredip dayanabilirlerse, cehennem zaten kendi yerleşme yerleridir. Şayet özür dileyip Rablerini razı etmek için tekrar dünyaya dönmek isterlerse, onlara bu imkan verilmez.

biz onların yanına bir takım arkadaşlar katarız. Bunlar, onların önlerinde ve arkalarında ne varsa, yaptıkları her türlü işi süsler, cazip gösterirler. Böylece cinlerden ve insanlardan gelmiş geçmiş toplumlar hakkında yürürlükte olan cezalandırma hükmü, onlar hakkında da gerekli olur. Çünkü onların hepsi kendilerini hüsrana atmışlardı.

Bir de kâfirler dediler ki, şu Kur'an okunduğunda ona kulak vermediğiniz gibi, ona karşı yaygara koparıp, onun başkaları tarafından anlaşılmasını da engelleyin. Ancak böyle yaparak üstünlük sağlayıp, onu bastırmayı umabilirsiniz.

İşte biz de onun için o kâfirlere dünyada şiddetli bir azap tattıracağız. Ve ahirette de yaptıkları o pek kötü işlere göre hak ettikleri karşılığı vereceğiz.

İşte Allah düşmanlarının cezası da o ateş. Ayetlerimizi bile bile ret ve inkar ettiklerinden ötürü onlara orada ebedi kalmak vardır.

Kâfirler cehennemde, ey ulu Rabbimiz derler. Gerek cinlerden, gerek insanlardan bizi saptıran o şeytanları bize bir gösteriver de onları ayaklarımızla çiğneyelim. Aşağıların aşağısı olsunlar.

Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da istikamet üzere doğru yolda yürüyenler yok mu? İşte onların üzerine melekler inip, hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vaat edilen cennetle sevinin derler.

Dünya hayatında da, ahirette de biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınızın çektiği her şey, Gafur ve Rahim'den, affı, merhamet ve ihsanı bol olan Allah tarafından bir ikram olarak sizindir. Hem orada siz bütün istediklerinize kavuşacaksınız. وَمَنْ أَحْسَنُ

Allah yoluna çağıran, makbul ve güzel işler işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim olabilir?

İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan sıcak bir dost oluvermiş.

Ama kötülüğe karşı iyilik hasleti ancak sabredenlerin kârıdır. Faziletten yana nasibi bol olanların kârıdır.

Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi işitir, her şeyi mükemmel tarzda bilir.

Gece, gündüz, güneş, ay, hepsi onun ayetlerindendir. O halde güneşe ve aya değil, onları öylece yaratana secde edin, eğer ona ibadet ediyorsanız.

Eğer kibirlenecek olurlarsa, şunu bilsinler ki, Rabbinin nezdinde olan melekler, gece gündüz onu tenzih, tesbih ederler ve asla usanmazlar.

Onun kudretinin ve hikmetinin delillerinden biri de şudur ki, sen yeri boynu bükük, kupkuru görürsün. Fakat biz üzerine su indirince, yer harekete geçip kabarır. İşte bu yere kim hayat veriyorsa, ölüleri de o diriltecektir. Çünkü o her şeye kadirdir.

Ayetlerimiz konusunda haktan sapanlar bize gizli kalmazlar. Şimdi söyleyin bakalım, cehenneme atılmak mı iyidir, yoksa kıyamet günü büyük duruşmaya tam bir güven içinde gelmek mi? İstediğinizi yapın, çünkü O bütün yaptıklarınızı görmektedir.

0: Kendilerine gelen bu şanı yüce dersi inkâr edenler, elbette cezadan kurtulamazlar. Halbuki o, eşsiz ve pek kıymetli bir kitaptır. Öyle bir kitaptır ki, batıl ona ne önünden ne ardından hiçbir taraftan yol bulamaz. Tam hüküm ve hikmet sahibi, bütün hamdlerin ve övgülerin sahibi, o Hakim ve Hamid tarafından indirilmiştir.
1: مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ
0: Sana söylenenler, senden önceki peygamberlere söylenen sözlerden başka bir şey değildir. Senin Rabbin hem mağfiret hem de gayet acı bir azap sahibidir.
1: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ

0: aydın.
1: Eğer biz Kur'an'ı yabancı bir dille gönderseydik, derlerdi ki, neden onun ayetleri açıkça beyan edilmedi? Dil yabancı, muhatap Arap. Olur mu böyle şey? De ki, o, iman edenler için hidayet ve şifadır. Ama iman etmeyenlerin kulaklarında ağırlıklar vardır. Kur'an onlara kapalı ve karanlık gelir. Onların çok uzak bir yerden sesleniliyor da, söyleneni hiç anlamıyorlar gibi bir halleri vardır.''

Gerçekten biz Musa'ya da kitap vermiştik de Kur'an hakkında bunlar ihtilaf ettiği gibi onun hakkında da ihtilaf edilmiştir. Eğer Rabbinden haklarındaki azabı erteleme ve hükmü kıyamete bırakma şeklinde daha önce bir hüküm verilmiş olmasaydı onların işleri bitmişti bile.

damarlarından kopan, dalga dalga coşan Fırat'tır, kandır, hayattır. Kerbela Er Meydanı'ndan savrulan, uçup gelen bu kanlı ok, imtihandır, karardır. Adı unutulmuş bir şehidin destanıdır bu feryat. Ben İmam Hüseyin'e ilk karşı duran, onun sevda okuyla ilk vurulanım. Güle karşı durdum, bülbülün duruşu gibi. Mızrağı saplandı gülün, aktı yüreğime iman. Bu fani dünyadan geçiverdim. O gün, o Aşura günü, karar günüdür. Her insanın, insan olanın. Nuh'un gemisi karaya vardığı gün, demir aldı Ehl-i Beyt'in kurtuluş gemisi. Musa, Firavun ordusundan kurtulduğu gün, ben Yezid'in ordusuna dalıverdim. İbrahim ateşten kurtulduğu gün, ben aşk ateşine düşüverdim. Yakup, Yusuf'una kavuştuğu gün, ben sevgilimden kopuverdim.

babam Adem'in ak renkli tövbe sancağını nefsimin doruklarına dikiverdim. Sırtımdan tuttu dünya, kaçıverdim. Gömleğim yırtıldı, tüm günahlardan soyunu verdim. Savruldu pişmanlık kamçım, şahlandı özgürlük atım. Bu an karar anı, her an karar anı. Cennet ile cehennemi seçme anı. Cennetin yoluna uçuverdim.

ve hakikatin karşısında diz çöküverdim. Tevbe diye inledim. Peygamberin öptüğü dudaklar aralandı. Annenden doğdum.

ateşi görmüş pervane gibi dönüverdim, yanıverdim. O sırrı emaneti omuzlayıverdim. Dedim ki lebbeyk ya Hüseyin, ey imam, ey cennet gençlerinin efendisi, ey Allah aşıklarının rehberi, ey güllerin en kırmızısı, kurbanların en güzeli, ey sevgili, ey sevgili, izin ver. Ben hürüm ama senin gibi bir hakikatin kölesiyim.

aşkın hükümdarı. Ayağa kalktım, zulmün ordusuna çevirdim yüzümü, gözümü, canımı, malımı, tüm varlığımı ve dalıverdim, yarı verdim zulümatı, karanlığı delen yıldız gibi bir ok attım dünya kölelerinin tam yüreğine. Her çağda, her zamanda, yükseklerde süzülen bir ok. Hak ile batılı, aşk ile şehveti, şeref ile zilleti, cehennem ile cenneti, Araf gibi ayıran

Adi İbni Hatim'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Yarım hurmayla da olsa kendinizi cehennemden koruyunuz. Bunu da bulamazsanız güzel ve tatlı sözlerle. Buhari Edep 34, Müslim Zekat 66.

Cerir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, kasıtsız ve ansızın bir kadına bakıvermenin hükmünü sordum. Derhal gözünü başka yöne çevir, buyurdu.

0: Kermes'e davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı Artuklu Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Hüseyin'i dergahın müritleriyiz. Resul'ün yolunda candan geçmişiz. Gönülden gönüle akıp gitmişiz. Akıp gitmişiz.

0: Kermese davet. Yetim, muhtaç ve kimsesizler yararına 7-10 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz kermese tüm halkımız davetlidir. Yer 15 Temmuz Meydanı, Artuklu, Mardin. Tarih 7 Mayıs Perşembe. İletişim 0551 946 0778. Mardin Umut Kervanı. Umudu yeşerten kervan.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

ve ölüm geldi kapıma ansızın. Her şeyim yarım kaldı. Umutlarım, hayallerim, yarına dair her şeyim yarım kaldı. Sevdiklerim mesela, sevenlerim, rüyalarım yarım kaldı. Yeni bir hayatın koynuna girerken korkarım.

تبين الحسين؟ أين تركت الحسين؟ كيف تركت؟